0: Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye.

yine o sebepten ah geceye her sürgün gözlerine bu sebepten

0: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: Adresi.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilinin içerdekine. Çeyiz sandığını oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağı bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttık kıran zemheri, arda ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tel asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürettir. Kara saçlım, gül benizdim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerliyim.

0: Uranüs zavurunda. Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namlı'da namusun fişengi, isyanda yürek, Karadüş'te bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temiro'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: geleceksin. Gitme desem yar ben sana.
1: Peki, peki. Bahtiyar sizi çok severdi. Ve bahtiyarlar sizi çok çok seviyorlar.

içerken yahut çoplanırken, rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış, dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

İçeride çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler,

Hatırıyasıyla, uzam sakalı, çatlam sazıyla, gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzam sakalı, çatlam

yanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba.
1: Sizin sesiniz.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
9: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo merhaba, reklamlar

0: Başladık başladık, günaydın hepinize. Tide Radyo burası. Merhaba Hamburg, canlı yayında Kerim ve Kazım'la birliktesiniz. Gününüz güzel olsun inşallah, hoş geldiniz. 9.58'e kadar yapacağınızı biliyorsunuz. 0177-977-2772 bize WhatsApp'tan sesli yazılı mesaj göndereceksiniz. Bana ve Kerim'e bir günaydını çok görmezsiniz diye düşünüyoruz. Haydi bakalım. Günaydın Kerim. Kerim niye sesin gelmiyor? Orada mısın?
1: Hayır, konuşsana ya.
0: Ben konuşuyorum, sen devam et. Hadi bakalım, günaydın, nasılsın, iyi misin?
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morningshow Merhaba Hamburg mit der Wenigkeit von dem lieben Kasim und mit meiner Wenigkeit sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live und mit euren Nachrichten, die wir hoffentlich immer unter 0177-977-2772 erhalten werden, wird es doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasim.
0: Peki Kerim, şimdi dışarısı acayip sıcak olmaya başladı bile, bir şarkı çalalım, şarkıdan sonra biz burada olacağız. Ne yapacaklarını biliyor artık dinleyicilerimiz. Kerim'e ve Kazım'a bir günaydını yazacaklar, söz verdiler bana. Az sonra hepsini okuyacağız ama önce Ali'nin yazdığını Veli bir bozsun, ardından buradayız, geliyoruz, ayrılmayın. Günaydın günaydın günaydın.

0: Keskin sirke küpüne zarar. Hava durumuna şöyle bir göz atıyoruz. Bugün gün içinde 32 derece olacak Hamburg'da, yağış yok. Hemen onun ardından yarın oh be ne güzelmiş diyeceğimiz bir gün olacak. 24 dereceye düşecek hava sıcaklığımız, yine yağış yok. Ve cuma günü ise 21 dereceye kadar düşecek, yağış yok. 3 gün boyunca güzel eyaletimiz, şehrimiz Hamburg'da. Dünyanın her neresinde Radyo T'de Merhaba Hamburg'u dinliyorsanız günaydın olsun. Kerim'cim günaydın olsun.
1: Ja, dann schauen wir mal aufs Wetter und sehen auf jeden Fall, dass es heute wirklich sehr warm wird. Ich meine, die einen oder anderen spüren es auch. Gerade haben wir auch schon rund 24 Grad und das habe ich auch heute während des Schlafens schon gemerkt. Also es war wirklich heute während des Schlafs auch wirklich sehr warm. Und ja, aber so ist das. Man freut sich auf jeden Fall auch irgendwo, dass es so warm ist. Morgen geht es etwas kühler weiter mit rund nur 25 Grad, aber auch sehr sonnig. Am Samstag 22 Grad, am Freitag 21 Grad, am Samstag fast 26 Grad, am Sonntag 28 Grad und die nächste Woche sieht auch wirklich sehr sonnig aus. Also es geht komplett sonnig weiter, so wie wir uns einen Sommer vorstellen. Ich finde, niemand kann sich dieses Jahr beschweren, dass wir dieses Jahr keinen Sommer hatten, Carsten. Wir hatten dieses Jahr einen Sommer und das auch ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Sommer.
0: Ja, super, havamız çok süper, peki. Terzi İbrahim abi günaydın. Güzel bir gün olsun, hayırlı işler olsun. Bol pantolon kısaltma gelsin. Değil mi? Basit böyle. Rıt hemen dikecekler, alacaklar paraları. Bol bol kazanç olsun, bereketli olsun. Mehmet Topçu abimiz günaydın. Teşekkür ederiz. Şahane bir havadan. Hasan Bülent Su merhaba. Esat Baba merhaba. Banu gününüz aydın olsun demiş. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar dilerim diye de yazmış, göndermiş. Teşekkür ederiz. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği, teşekkür ederiz bol bol mesajlarınız için. Hemen şöyle bir sevgili Kerim, sana bir şey soracağım ama şarkıdan sonra istersen cevap ver, düşünme payı bırakacağım. Hem sana sormuş olacağım, tamam mı, hem de dinleyicilere. Hayal et ama böyle hayal et, şöyle bir hayale gir, tamam mı? Hayal et de ki, tamam mı, böyle İstediğin geçmiş bir zaman dilimine gidebileceksin ve bir saat boyunca orada kalıp istediğin zaman geriye dönebileceksin. Hangi zamana gitmek isterdin? Senin tamam yaşın daha genç olduğu için belki çok ilerilere gitmeyi hayal bile edemezsin ama dinleyicilerimize de sormuş olalım. Bugün böyle olsun. Efendim elinizde bir şey olsa, geçmişe gidebilseniz bir saatliğine nereye gitmek istersiniz ve kimin yanına gitmek istersiniz diye soruyoruz. Şarkıdan sonra gelen mesajlara bakacağız. Facebook'tan, TikTok'tan gelen mesajlara da bakacağız tabii ki. Önce bir şampiyon şarkısını çalalım bakalım.
1: Ja, eine sehr gute Frage, lieber Kasim, die mir gerade gestellt hat, aber auch euch, lieben Zuhörern. Unter anderem ist die Frage, wenn ihr euch jetzt eine Zeit aussuchen könntet, wo ihr wieder zurückreisen könnt und dann auch in dem Zeitraum eine Stunde leben könntet, welcher wäre es? Also wo würdet ihr vielleicht in die Vergangenheit wieder reisen wollen und da einmal eine Stunde diese Vergangenheit weiterleben in Anführungsstrichen und dann wieder zurückkommen zum Hier und Jetzt. Welche Zeit wäre das? 01779 77 77 72. Jetzt eine kurze Musikpause.

0: kilo olacak mıyız diye. Yok canım, o kadar da değil. 100 kilo olur mu insan? Allah Allah. Günaydın Yaşar abi, çok teşekkür ederiz. Hamburg'a selam söylemiş. Eyvallah, bizden de selam olsun. Aydın Yalçın, Der Broadcom çalışanları kolay gelsin kardeşim. Az sonra doğum günü olanlara bir tane de pasta çeki hediye, indirim çekini yapacağız hediye. Behçet Muhtar günaydın. Bekir Günyar günaydın. Geç kalanlar bak, kulağınızı çekeceğim ona göre. Sedat abicim bu sabahın bu saatinde erkenden nasıl da uyanmış, günaydın göndermiş bizlere. Teşekkür ederiz. Şimdi Kerim hazır mısın? Berivan Kaya Berlin'den yazmış, günaydın demiş, teşekkür ederiz. TikTok'tan takip edenler kalp atmıyorsunuz. Hayırdır bu sabah, küs müyüz sizler, nedir bu ya? Kerim şimdi evet. Sorduğum soruya sen mi cevap vermek istersin? Ya da yok, bir şarkı arasından sonra.
1: Ha? Bilmiyorum.
0: İstemiyorum.
1: Cevap veremem çünkü bir şey yok.
0: Daha yani, dünkü çocuğum diyorsun değil mi?
1: Şöyle sadece bir saat.
0: Bir saatliğine gidip gel.
1: Için,
0: abi bir saatliğine gidip geleceksin yani. Hiç merak etmiyor musun mesela?
1: Neyi ama neyi merak etmiyor muyum?
0: Yani,
1: yani ya, sen şimdi deseydin ki tamamen geri döneceksin, o zaman derdim bir şey.
0: Nasıl tam? Gidip geleceksin zaten. Geri korkma, geleceksin evet, burada.
1: Sadece bir saat. Hayır, ben diyorum ki.
0: Ha, oraya o dönemde yaşıyor. O bitti
1: o dönemden geri. Biz hani
0: hayal
1: o
0: kuruyoruz.
1: O dönemden
0: canım
1: geri böyle büyüyeceksin. O yüzden.
0: Hayal kuruyoruz canım benim. Öyle değil yani. Biz şimdi gideceğiz. Mesela hiç merak etmiyor musun ya? İşte şu döneme gitsem de şunlarla oturup bir çay kahve içsem falan diyor. Adil evet. Dişli ve eski milletvekillerimizden Kazım Abacı'nın doğum günüymüş bugün. Doğum günün kutlu olsun diyelim. Kazım Abacı da TİDE Radyo'da bize çok zamanında faydaları olmuş bir vekilimizdi. Buradan açıklamaz mı, belki kızacak ama bir ara biliyorsunuz TİDE Radyo'nun kapatılma durumunda imza kampanyasını başlatanların başında geliyordu. Kazım Abacı'nın doğum gününü kutlarız, sağ olsun, bize çok büyük destekler verdi.
1: Ja, live geht's weiter. Wir haben auch schon viele Nachrichten bekommen. Kasim hat mich gerade auch gefragt, aber ich habe da leider keine Antwort zu. Also zumindest bin ich, glaube ich, noch viel zu jung dafür, als jetzt zu sagen zu wollen, ich würde das gerne zu der Zeit zurück wollen und da mit x Personen Kaffee trinken wollen. Nee, also ich, mir fällt da nichts ein, mir würde nur was einfallen, wenn man sagen würde, du kannst wieder in deine Zeit zurück und von da aus wieder anfangen zu leben. Dann würde ich wahrscheinlich sogar wieder zurückgehen wollen.
0: Bak şimdi Dilek yazmış, demiş ki Dilek WhatsApp'tan göndermiş, Dilek İbiş yazmış. Geçmişe gidebilsem 1995 yaş, o zaman 16, geri dönüp kaybettiğim arkadaşım adı Cafer, bir saat bile olsa onunla birlikte olmak isterdim. Hayırlı yayınlar, Duisburg'dan Dilek demiş. Bak 1995'e gidecek, 16 yaşında o zaman, tamam mı? Arkadaşı varmış Cafer ismi. Onun yanına gidip bir saat muhabbet edip gelmek istermiş. Ne güzel. Değil mi? Cihan Çolak. Günaydın. A7 Stellingen'de diyor. Yine radar var. Ya radarın olmadığı bir yer yok. Ayağınızı gazdan çekin. Bu kadar basit yani. Evet Kerim. 1995'e gidiyor Dilek.
1: Ja, die liebe Dilek möchte zum Beispiel zurück ins Jahr 1905 und da mit ihrem Freund damals noch gerne mal sprechen wollen. Auch eine Vorstellung, die es in sich hat.

0: geldik. Tekrar buradayız. Tide Radyo burası. Moin moin demiş. Kim yazmış? Esma göndermiş TikTok'tan. Teşekkür ederiz. Günaydın efendim. Şimdi sevgili dostlar, yaz tatili dolayısıyla yayınları da haber ağırlığını biraz yavaşlatıyoruz. Şimdi Temmuz 2005 abim ve yengemle beraber James Brown konserine gitmiştim. Hamburg Stadtpark'ta. Oraya bir saatliğine dönmek isterdim demiş. Banu yazmış. Güzel bir konsere gitmeyi düşünüyor mesela. Ondan sonra gelmiş kimden? Fatma göndermiş. Günaydın radyo merhaba çalışanları. Kazım Kerim bugün Kapadokya'da yine balonlarla uyandık. Gökyüzü ateş böceği gibiydi. Ben 16 yaşına gitmek isterdim diye yazmış. 16 yaş güzel bir yaş değil mi Kerim? Güzel mi 16 yaş?
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Evet. Hiçbir sorumluluğun yok. Oh, istediğin yeri geziyorsun, eğleniyorsun.
1: Yok, hep, yok. Öyle
0: hep,
1: bir şey yok.
0: Hay, 16 yaşındaki gençlerin hepsi ya bir 18'e gireyim. Bir 18'e. Ya 18'e gireceksin ne
1: abi,
0: olacak
1: 16
0: yani?
1: Yaşında tabii ki bir şeyin var senin ya. Sen 16 yaşında ne yapıyordun sen?
0: Ben 16 yaşında okuldaydım. Bayrak Lisesi'nde okuyordum. Hı. Evet. İşim gücüm o zaman basketbol oynamaktı. Ama dinleyicilerimize yine soruyoruz efendim. Eğer geçmişe gitmek isterseniz, böyle çok yakın geçmişe gitmeyin, çok uzaklara gidin ya biraz böyle. Niye hayal kuramıyor musunuz yani? Çok yakınlara böyle herkes 15-16 yaşlarına gitmek istiyorlar. Hayırdır? Hiç merak etmiyorsunuz mu ya? Geçmişte zamanda atalarımız ne yapmıştır falan böyle. Neyse, şimdi tatil dönemi dolayısıyla özellikle Almanya'da yaşayanlar tatillerimizi mümkün olduğu kadar, ilk tercihimiz her zaman canımız memleketimizde, Türkiye'mizde, ülkemize gidiyoruz. Konya'nın Kulu ilçesinde, bu arada da Hamburg'un en meşhur Konya Kululu vatandaşı ise Hamburg Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Mustafa Çömlek abimiz, ona da dinliyorsa selam olsun. Konya Kulu ilçesinde gurbetçilerin yaz dönüşüyle nüfus iki katına çıkıyormuş sevgili dostlar. Yani bütün Konya Kulu ilçesi Avrupa'da yaşıyor demektir bu. Ama ticaret euro ve dolar ağırlıklı hale geliyormuş. Trafik, ekonomik hareketlilik bir anda belirgin oluyor. Özellikle küçük ilçelerde küçük esnafların dört gözle beklediği nedir? Şu Almancılar gelse de biraz ticaretimiz hareketlense diyorlar değil mi? Güzel bir şey tabii ki. Bizi bekliyorlar. Çünkü bizi seviyorlar. Değil mi Kerim?
1: Evet.
0: Çok seviyorlar. Gerçekten çok seviyorlar. Ya. Seni bilmem. Beni çok seviyorlar. Özellikle küçük esnaf beni çok sever. Ben büyük yerlerden alışveriş yapmayı tercih etmiyorum. Çünkü küçük esnaf candır. Gerisi heyecandır derim hep. Yani küçük esnafta alışveriş yaparsan onu kalkındırırsın. Ama büyük marketlerden, büyük mağazalardan alışverişi herkes yapıyor. Önemli olan mahallendeki bakkalı, kasabı, bunları canlandırabilmek. Onları ayakta tutabilmek. Ben öyle düşünüyorum.
1: Ja Kazım, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Live geht jetzt weiter. Der Bezirk Kulu in Konya erlebt aufgrund des Zustroms von aus Europa zurückkehrenden Auswanderern, die dort ihren Sommerurlaub verbringen, einen wirtschaftlichen Aufschwung. Da zehntausende Menschen in den Bezirk zurückkehren, spielt die Verwendung von Fremdwährung eine bedeutende Rolle im Wirtschaftsgeschehen. Der Großteil des Handels wird in Euro und Dollar abgewickelt. Ja, das freut uns doch, wenn das etwas, die Wirtschaft in der Türkei wieder ein bisschen verbessert hat, dass wir Deutschen oder Europäer wieder in die Türkei gereist sind. Das ist auch eine gute Nachricht.
0: Günaydın demiş Kemal Güven, WhatsApp'tan yazmış. Ben 2000 yılından sonra Türkiye'de politika bu hale getirenleri, politik hayatlarını bitirip geri dönerim demiş. İyi giden Türkiye'de yaşamak isterdim diyor. Türkiye yine iyiye gidiyor. Ya bu kadar karamsar olmayın. Yani siyasette, dünya ekonomisinde ortam biraz pahalanınca işte sistemde değişecek, her şey güzel olur, merak etmeyin, zamana bırakın, siyasetçilere fazla bel bağlamayın. Biz onları seçiyoruz, bakın yani eğer bir şeyler yanlış gidiyorsa biz seçtik diye yanlış gidiyordur, sakın ha onlar yapıyor demeyin, biz seçiyoruz onları. Bütün siyasetçileri biz seçiyoruz. Bir de bazen böyle siyasetçilere ölümüne bağlanan insanlar, yapmayın. En değerli sizsiniz. Sizin bir oyunuz için siyasetçiler her şeyi yaparlar. O yüzden takmayın siyasetçilere fazla kafayı. Bu arada Şengül Ulutaş Osanmaz hanımefendi, günaydın Kerim ve Kazım Bey, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz. Size de güzel bir gün dileriz efendim. 2000 yılına 2000 yılından sonra, o 2000 yılından önce olmak istiyor. O bilmiyorum yani. Ben mesela ne isterdim? Cumhuriyetimizin kurulduğundan bir gün öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olup neler konuşuluyordu?
1: Ama onları... o zaman soruyu farklı sordun sen.
0: Neden?
1: O zaman ama.
0: Neden?
1: Sen sorunu ömründe gitmek istediğimiz zaman var mı dedin?
0: Ha, istediğimiz zaman dilimine. İstediğiniz zaman. Hadi değiştiriyorum. Okey, özür dilerim. Değiştiriyorum. İstediğiniz zaman dilimine gitmeyi hayal edin. İstediğiniz zamana gidin. Ne zaman olur mesela? Hadi şarkıdan sonra. Toplan geliyoruz.
1: Dann machen wir jetzt weiter mit einer Musik. Pause, kommen wir wieder für euch zurück. Viele haben hier, glaube ich, auch geschrieben, dass sie wieder zurück in die ersten 2000er Jahre zurück wollen würden. Zum Beispiel der Kemmer hat das geschrieben. Die 2000er Jahre waren ja noch in der Türkei die Jahre, wo noch nicht der Präsident alles selbst entscheiden konnte und ich sag mal, die Demokratie den Bach runtergeht. Würde er gerne in die Jahre zurückkehren. Einige würden gerne in die 2005er Jahre zurückkehren. Kasim würde gerne an, ich sag mal, ganz zurückgehen wollen, an einen Tag zuvor, als Mustafa Kemal Atatürk die türkische Republik, sag mal, eröffnet hat, beziehungsweise gegründet hat. Einen Tag davor würde er gerne mit dabei sein wollen bei Mustafa Kemal Atatürk und da gerne, ich sag mal, mit ihm gemeinsam sprechen und sich das anhören. Ist auf jeden Fall ein Wunsch, der es in sich hat, aber da habe ich auch Kasim gesagt, da haben wir die Frage falsch gestellt. Die Frage hätte dann ja sein müssen, wenn ihr einen Zeitraum euch aussuchen könntet im Leben, wohin würdet ihr gerne zusammen zurückreisen? Also nicht in eurem Leben, sondern allgemein auf der gesamten Welt. Deswegen die Frage mal in verbesserter Form, wo würdet ihr gerne zurückreisen in der Vergangenheit, auch wenn ihr dann noch nicht gelebt habt und da gerne dann Zeit verbringen.
0: Peki, hemen bir şarkı arası yapacağız. Şaban Kocaman abimiz, çok teşekkür ederiz. Sana da günaydın. Şahane bir Murat Boz şarkısı. Ardından buradayız. Şöyle bir çalışırken bizi dinliyorsanız bu şarkının videolarını istiyorum sizden. Hadi bakalım. Günaydın, günaydın.

0: İşte bu güzel bir şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Mustafa Keleş demiş ki Almanya'ya gelmeden önceki bir gün önceye gitmek isterdim demiş. Sesli kayıt göndermiş. Teşekkür ederiz. Banu diyor ki bak diyor şimdi diyor durum değişti diyor. Ben de çok isterdim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanına geri dönmek, onunla kahve içip sohbet. O Banu bir kendine gel, o benim hakkım, o önce ben söyledim. Öyle yok, öyle yok. Bekir Günyer abimiz günaydın Türkiye'den demiş, çok güzel bir resim göndermiş. Bizim de resmi canlı izliyormuş bizi, oradan fotoğraf. Galiba böyle Denizli'ye bakan böyle bir dağın tepesinden çekmiş bir fotoğrafı. İyi tatiller dileriz efendim. Munise Kutan hanımefendi de diyor ki ben Atilla gibi atıma binip Altaylardan Roma'ya gitmek, o zamanı yaşamak isterdim, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. 1071 Malazgirt Maiden Muharebesi'nden böyle giriyoruz Anadolu topraklarına. Böyle hayaller kurun. Evet, peki Kerim söz sende.
1: Ja, vielen Dank für die ganzen Nachrichten eurerseits. Das sind sehr, sehr, sehr coole Nachrichten von euch. Und live geht's weiter jetzt hier auch auf Tele Radio. Viele haben natürlich auch ihre Sichten jetzt geändert, unter anderem, ich kann jetzt nicht alles durchlesen, aber die liebe Bahn hat zum Beispiel geschrieben, ja, auf jeden Fall, dann, wenn die Frage so geändert ist, dann würde ich auch gerne mit Mustafa Kemal Atatürk mal einen Kaffee trinken wollen. Ja, eine sehr, sehr schöne Antwort, die es in sich hat. Sehr schön. Vielen lieben Dank.
0: Kerim, şimdi merak ettim, bir gelen fotoğrafın neresi olduğunu bir arayalım mı kısaca, bir aramak istiyorum. Ben eğer internet bağlantısı sağlamsa çok güzel bir yer ya, değil mi? Hı? Şahane bir yerdeydi. Bakalım, çalıyor telefon, çıkarsa konuşuruz efendim. Çünkü tatil zaman beni rahatsız etmeyin de diyebilir dinleyicimiz. Bu işler böyle yani. Bak şu an için çalıyor. Evet, çaldı telefonu, şimdi çıkarsa. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Biraz sesli. Nasılsın? İyi misin? İyi tatiller.
2: Bir dakika, ben şu şeyi çıkarayım.
0: Tabi direkt telefondan konuşacaksın bizimle, kulaklıktan evet. Değil. Nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız?
0: Ya ne güzel yerlerden resimler atıyorsun. Neresi o? Memlekette misin?
2: Burası, evet, köydeyim.
0: Neresi?
2: Çuvaşlı köyü.
0: Ne köyü?
2: Çuvaşlı.
0: Çok ağaçlı. Çok ağaçlı köyü.
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Abi ne kadar tatil yapıyorsun sen, haftalardır bize hep oralardan, o bölgeden fotoğraf atıyorsun. Bu nasıl izin bolluğudur?
2: Yok öyle değil. 4 haftasına gelmiştim.
0: Ha, 4 hafta. Bana sanki böyle.
2: Evet, şimdi bu 3. hafta.
0: Ha, bana sanki 4 aydır fotoğraf atıyormuşsun gibi geliyor sabahları yayına. Nasıl memlekette durumlar? Hava çok mu sıcak?
2: Çok sıcak. Bayağı sıcak. Şimdi biraz arkadaş köpeğine dolaşmaya çıktım. Bizim arkadaşına, Zimbay'ına. Baya sıcak yani.
0: Köpeğiniz mi var?
2: Evet.
0: Yani buradan köpeğinizle gittiniz oraya.
2: Yok yok, burada var benim köpek.
0: Ha, Türkiye'de özel köpeğiniz var. Aa, ne güzel.
2: Evet.
0: Kendi size ait bir köpek. Kim bakıyor siz buraya gelince?
2: Ben geldim mi? Bacanaya bırakıyorum.
0: Ha, orada bakan var. İyi, ne güzel. Aman evet. Onlara sahip çıkalım. Aç kalmasın, açıkta kalmasınlar.
2: Evet evet.
0: Hele bu havada susuz hiç kalmasınlar.
2: Doğru. Onun için ondan dolaştım geldim.
0: Oh ne
2: bayağı
0: güzel.
2: Bir mutlu olmuşsun. Onun için geç katıldım yani.
0: Olsun, bir şey olmaz. İstersen hiç dinleme. Onları mutlu et, o canları mutlu edin, yeterli. Bekir abi.
2: Efendim.
0: Şimdi ben dün sen köpekten bahsetmişken İzmir'de bir sayfaya kayıt oldum. Orada barınakta, belediyenin barınağında köpekler var. İnsanlar evet. O köpeklere sahip çıksınlar diye paylaşım yapmışlar ama biz tabi Avrupa'da yaşadığımız için sahip çıkamıyoruz da. Onlara diyorum mama göndersek diyorum. Buradan.
2: Olur.
0: Güzel olur mu? Mesela olur. Ben desem ki Denizlili Bekir Günyer abimiz bir paket mama alıp gönderdi size desem, olur mu?
2: Tabii olur, neden olmasın?
0: İşte bu ya, ben şaka diyorum. Tabii ben göndereceğim. İyi,
2: de. İstersen ikili gönderemiş köpeğim, sorun değil ya.
0: Helal olsun abi, güzel abim benim. Peki o zaman biz de diyoruz ki sana güzel bir tatil geçir.
2: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
2: Gereken bir şey istersen getireyim.
0: Abi ne getireceksin? Kendini sağ salim getir, başka bir şey istemiyorum. Sonra ben diyorlar abi sen bunu söylüyorsun ya. Bunu söyleyince evet. Dinleyicilerden bazıları diyor ki bak diyor, dinleyiciden zorla bir şey getirtiyor diyor.
2: Yok yok, öyle değil.
0: Ha.
2: Bu benim kendi isteğim.
0: Sen sağ salim güzel bir tatil yap, geri dön abi. Her şeyimiz var burada Allah aşkına.
2: Tamam, teşekkürler.
0: Sağ ol, İyi görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek sağ ol, hoşça kal. Bekir Günyer.
1: Das war der liebe Bekir Günyer. Er ist in der Türkei und ist gerade auf dem Dorf und schickt uns von da immer sehr gerne mal Bilder, so dass wir ihn gerade mal angerufen haben. Es ist sein Dorf, sein Kindheitsdorf und da macht er Urlaub insgesamt 4 Wochen lang. Dann wünschen wir ihm auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ne? Schönen Urlaub.
0: Evet. Şimdi Konya'nın Kulu ilçesi nüfusu 3 katına çıkıyor demiş Terzi İbrahim. Galiba o da Konyalı. Ama tatile gittiğimiz zaman her yer yükseliyor. Bu sene gerçi biraz turizmde iyi gitmiyormuşuz gibi duyumlar alıyoruz. Ama inşallah son durakta böyle hızlanırız. Yine ülkemize gidenler çoğunlukta olsun. Yoksa turizmimizi öldürdüğümüz zaman... gerçekten zor durumda olur. O kadar esnaf, o kadar çalışan paralar kazanıyorlar, ekmeklerini oradan kazanıyorlar ki tabii diyeceksiniz ki ya çok zam yapıyor. Ya onlar da ne yapsın? Enflasyonda dünya ikincisiyiz. Enflasyon oranı ne kadar yüksek? Bu da etkiliyor tabii ki. Esnaf aldığı malı tekrar geriye sattıktan sonra geriye sattığı parayı alayamamanın korkusu içinde yapıyorlar bu zamları da. İnşallah iyi olsun diyelim. Şarkı arasına gidelim. Gelen mesajları görüyoruz. Birazdan onları da okuyacağız efendim. 20 saniyenin altında ses kaydı gönderenlerin seslerini de dinletiyoruz biliyorsunuz. O yüzden dikkat edin, ses kayıtları 20 saniyeyi geçmesin.
1: Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Musikpause, kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben, Messages schreiben unter 0177 977 2772 und dann freuen wir uns auch auf eure Nachrichten.
0: O zaman Denizli'ye bağlandığımıza göre Denizlilerin en çok sevdiği bir şarkıyla devam edelim. Hadi bakalım, oynayıverin gari.
3: Baylar bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var, dinleyiverin gari.

0: İşte bu geldi ki Nagiş Oktay. Kolay gelsin Gari demiş. Bugün geç kaldınız ama olmaz öyle olmaz. Günaydın peki. Tülay Acemi Gari. Arkadaş bütün herkes Denizli'li mi ya? Yılmaz İster abimiz mutlu sabahlar iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Onur Kale kardeşim benim canım benim günaydın olsun. Şimdi Hasan Bülent Su abimiz de diyor ki kuzenimin kızı benden çikolata istedi. Gönderdim gümrük işlemlerinde para istemişti. E tabi abi çikolatayı niye sen kendin götürmüyorsun ya da giden biriyle gönder. Şimdi bazıları kızıyorlar ya Türkiye'dekiler bizden çikolata istiyor. Ya Türkiye'dekiler bizden çikolata istemiyor. Yarım elma gönül alma. Giderken götürdüğünüz çikolatayı niye bazen görüyorum sosyal medyada problem yapıyorlar. Niye götüreceğiz Türkiye'de her şey var. Evet var. Ama sen buradan götürünce daha değerli oluyor. Gönüllerini kazanıyorsun. Yoksa senin aldığın 2 euroluk çikolataya Türkiye'deki hiç kimsenin ihtiyacı yok. Gidip de sosyal medyada sokak röportajlarında onu paylaşıyorlar. Yapmayın ya. Vallahi Türkiye'deki insanlar sizden çikolatayı değil, sizin getirdiğiniz çikolatayı istiyorlar. Gönülleri hoş olsun istiyorlar. Kızdın mı ben yine Kerim yoksa? Sakin ol abi desene bana. Niye demiyorsun? Tansiyonun yok. Çıkacak ondan sonra burada küt bayılacağım yine.
1: Ja, der Hasan Bülent hat geschrieben, unter anderem, dass der Cousin von ihm in der Türkei Schokolade haben wollte, als er in der Türkei, ich sag mal, reisen wollte. Und da hat er sich gefragt, das hat er dann gemacht. Und dann musste er dann aber, ich sag mal, nachdem das in die Türkei gekommen ist, dem Zoll noch Geld zahlen. Denn eigentlich ist das ja gar nicht mehr erlaubt, in die Türkei haufenweise Schokolade zu schicken oder auch mitzunehmen. Ja, das hätte man vielleicht ein bisschen schlauer anstellen sollen. Beziehungsweise einfach damit einfach nur, ich sag mal, 5 bis 10 Packungen schicken sollen, dann passiert da meistens auch nichts. So ist das, kann man jetzt nicht ändern. Aber fürs nächste Mal weißt du dann ja Bescheid, lieber Hasan.
0: Sevgili Kerim, bak ne güzel bir mesaj geldi. Bekir abimiz ne yazmış okuyorum. Sen de dinle. Kazım diyor 5 pakette benden diyor oraya gideceksin diyor İzmir'deki barınaktaki köpeklere 5 paket diyor benden diyor mama götür diyor gideceğin zaman diyor. Tamam 5 paket ondan. Ben de söz veriyorum yarın Beşiktaş'ın oynayacağı Avrupa Kupa maçında attığımız her gole 1 paket mama olarak yazacağız. Yani 5 gol atarsak 5 paket de benden. 4 atarsak 4. 10 atarsak 10 paket. Hadi bakalım Kerim. Kerim senden de kaç paket? Bir paket yazayım mı sana?
1: Benden de yaz 5 paket.
0: 5 pakette Kerim'den oldu 10. Yarın da inşallah 5-10 tane de Beşiktaş atsın 20 paket olsun. Bak videolarını atacağım Kerim söz veriyorum sana.
1: Tamam.
0: Hadi tamam. Öpüyorum. İste benden şarkı iste şimdi ne istiyorsun?
1: İstedim de çalmıyorum.
0: Ne istiyorsun?
1: Abi o şarkıyı kaç
0: Rengi
1: defa
0: mi istiyorsun?
1: Evet seçiyorum hiç şey yapmıyorum.
0: Ama gözünü sevdiğim sen iste ben çalarım ya. Bengü neymiş Allah o şarkı? Kervan Allah. Şarkısı.
1: Allah Allah.
0: Daha evet Bülent Akpınar abin de geldi. Sponsorumuz biliyorsunuz bizim yıllardır sponsorluğumuzu yapıyor. Gutahta Team Hamburg Bülent Akpınar. Sakin ol abi ya demiş. Ferdi çal diyor. Ferdi çalarım 5 paket mama alırım. O kadar. Bundan sonra sokak hayvanlarını besleyeceğim.
1: Hayır. Bülent abiden 10 paket alalım.
0: 10 paket. Yazalım mı 10 paket? Ferdi'yi hazırla. Hazırla Ferdi'yi bitiriş şarkısı yapalım. Tamam?
1: Tamam.
0: Söz mü?
1: Yeden söz söz.
0: Hadi tamam. Bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Hazırla Ferdi'yi hemen orada. Ferdi Tayfur yaz.
1: Da hat der liebe Bekir Günyer gerade, weil ich habe das komplett, das hat sich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Die hatten am Telefonat auch über Tiere in der Türkei gesprochen. Denn in der Türkei gibt es ja viele Tiere, die auf der Straße leben. Und als Hilfe möchte der liebe Bekir Günyar 5 Pakete an, ich sag mal, Trockenfutter, glaube ich, wahrscheinlich für Hunde gerne spenden. Kasim möchte für jedes Tor, was morgen Beşiktaş in der Europa League schießt, auch ein Paket jeweils immer spenden. Ich sag mal an Trockenfutter, ich spende auch 5 Pakete. Und genau, wenn einer von euch auch da mit dabei oder ihr sagt mal auch gerne was spenden möchte, gerne uns kurz schreiben und dann 1779772772. Kasim wird das dann persönlich da vor Ort an die Hunde ausschütten und wahrscheinlich posten wir das dann auf Social Media als Beweis, dass wir hier nicht einfach irgendwas, ich sag mal, sammeln, beziehungsweise möchte da auch vorsichtig sein mit dem Spenden, also in Anführungsstrichen von hier und da ich sag mal, nur so Pakete, dass wir einmal kurz ein Paket dahin bringen. Wir wollen jetzt nicht von jedem was natürlich haben. Genau, ganz wichtig, also es ist kein Spendenaufruf, sondern ist eher einfach ein Denkzettel an uns jeden, dass diese Hunde da nicht alleine bleiben sollen. Wir sind nur in Ohren, Bengel.

0: başı yazar.
1: Peki bugün de yayının sonuna geldik. Şimdi sevgili sponsorumuz Bülent Akpınar bir şarkı istemiş. Onunla vedamızı yapacağız. Çünkü 10 paket Türkiye'deki sokak hayvanlarına mama almanın sözünü verdi. Tamam. O yüzden Kerim vedanı yap şimdi. Hadi.
2: Ja, von heute war's das von morgen um Punkt 9 Uhr heißt wieder für euch Mette Bamburg, also heißt wieder für euch Tilradio einschalten, Mette Bamburg einschalten. Passt auf euch auf und wir freuen uns schon auf morgen. Bis dahin, tschüss, tschüss.
1: Kerimciğim çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.
2: Evet, hadi görüşürüz.
1: Hadi bay bay, bay bay. Evet dostlar. Ya bu şarkıyı niye çalıyorsunuz? Yapay zeka diyenler. Evet yapay zeka ama... Türkiye'deki sokak hayvanlarına sponsorumuz 10 paket mama sözü verdi. Çalarım abi. O canları mutlu etmek, onları doyurmak için her şarkıyı çalarım. Teşekkür ederiz Bülent Akpınar. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde Kerim ve Kazım yine burada sizlerle birlikte olacak. İyi bakın kendinize, olur mu? Hadi bay bay.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
5: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
6: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
7: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Başlıyor kurban olduğum.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven.

0: efendim, siz orada mısınız? Umarım oradasınız. Umarım bugün de toparlanmışızdır. Malum bilenler mutlaka biliyorlar. Kurban olduklarım. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Ve hep söylüyorum, günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz canım kardeşim en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Malum Arif Güven Showtime elbette bugün de radyomuzda. Beni soracak olursanız sevgili dinleyenler, hakikaten söylüyorum, dün akşamdan beri bir tık böyle bir moralim bozuldu. Evet, arkadaşlarımla çok keyifli böyle bir yemek yedim. Sonrasında bana biraz böyle bir kilo aldığımı söylediler. Bugün merak ettim. Programa girmeden önce dedim bakayım ne olması gerekiyor. Malumunuz boy ve kilo endeksine göre. Dedim acaba hani kaç kilo vermem gerekiyor? Yavrum 20 kilo çıktı. Dedim kurban olduğum 40 santim uzarım daha kolay. 20 kilo ne ya? Tanıyorum ya. Vallahi bir tık böyle bir moralimi bozdular. Sonra moralimin bozulduğunu anlayınca teselli etmeye çalıştılar. Dediler oğlum tamam hani balık etli gibisin dediler. Balık etli deyince aklınıza hamsi gelmesin. Dedim oğlum Arif Güven ya. Salla be kurban oldum vallahi. Hayat başladığı yerde bitiyor, malumunuz belli. Yani ebe tokatı nereye vuruyorsa canım kardeşim imam da pamuğu oraya tıkıyor. Dolayısıyla canım rahat ol, relax ol. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi konuyu açıyor da. Genelde kadınlar yaza doğru böyle bir diyete giriyorlar. Böyle bir spor salonuna gidiyorlar. Amaç babacım deniz mevsimi ve bikini giymek için kilo vermeye çalışıyorlar. Hakikaten söylüyorum, siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Ya bikini dediğimiz bu arkadaşın her bedeni var ya oğlum ya. Neyse dur canım kardeşim. Bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Malum programın çok çok başındayız. Elbette şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Sevgili dinleyenler, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar, hepinize selam olsun dostlar. Son racıma. Malumunuz. Canım kardeşim, bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız, ne kadar güzel bir gündü o gün ya dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimizi elbette belli. Canım kardeşim, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın dediklerimizden olsun. Başka, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına. Oğlum Arif Güven, bak ben de seni dinliyorum diyen herkese ve tabii ki de klavye kahramanı arkadaşlarımıza, dostlar. Çok çok teşekkür ediyorum valla. Anlatacağız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Mümkün olduğu kadar elbette yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışacağız. Hem unutmayınız, bakın insan mutluluktan gülmez. Güldüğü için mutlu olur. Dolayısıyla gülün. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz. İyi. Canım kardeşim, birazdan mı yoklama zamanı? Peki o zaman 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Kardeş bir daha 0530 071 43 55. Dolayısıyla da benim sesimi duyan, evet Arif Güven ben de şu anda seni dinliyorum diyen herkes, babacığım böyle bir selam yollasın, böyle bir mesaj yollasın bakalım. Birazdan yoklama zamanı.
1: Arif abi, Avunos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle, bir yayınla, kurbanın olam da.
2: Selam Arif, Devşehir'den selamlar, takipteyiz.
3: Hırsareli Bobeski'den seni dinliyoruz Arif Güven, kepçe operatörleri olarak.
4: Arif Güven.
3: Kolay gelsin başkan.
5: Selam Arif, Antakya'dan Oktay. Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan inesim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
6: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
7: Selam Arif. İşe yeni geldim. Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.

0: sen miyim ben miyim? Bu sefer ben. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltin. Gerekçe artık anasına babasına saatlere başlıyoruz. Malumunuz benim en keyif aldığım bölümü yoklama zamanı. Bir kez daha hatırlatalım, 0530 071 43 55, Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz, malumunuz programımızın adı Arif Güven Show Time, yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Ya bu Instagram demişken, şimdi geride bıraktığımız günlerde canım kardeşim bir tane kadın hakem, neydi, Elif Karaaslan mıydı? Evet, Elif Karaaslan. Şimdi cinsel içerikli görüntüleri sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı iptal edildi. Velhasıl bu ablayı Instagram'da 30 günde 340 bin kişi takip almış. Kızcağız artık hani ne diyeyim bilmiyorum yani. Futbol hakemiydi. Cinsel içerikli görüntüleri ortaya çıkınca lisansı iptal edildi. Nasıl merak ettiysek kızın Instagram adresini bulmuşuz. 30 günde 340 binden fazla takipçi kazanmış. Dedim muhtemelen bu görüntüleri yayınlanacağını falan düşündüler herhalde. O yüzden bir takip aldılar yavrum. 340 bin güzel abi. Ne diyordum? Canım kardeşim, evet, bizim de Instagram adresimiz var. Dediğimiz gibi Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Sonra cuma eski ismiyle, Twitter yeni ismiyle, biliyorsunuz X'ten bahsediyoruz. @Arif Güven. Başlayalım yoklama zamanı. Mesaj yollayan bütün dinleyenlere teşekkürler. Antalya burada, eyvallah. Keşanımıza selam olsun. Mardin selam. İzmir merkez burada. Çanakkale Biga'dan selamımız var. Bursa İnegöl selam olsun. Yalova burada. Londra burada. Hatta şöyle söyleyelim, bütün gurbetçilerimize selam olsun. Yalova'dan selam abi. Eyvallah, bak bir daha geldi. Yozgat burada. Karaman'dan selam. Bilecik burada. Tokat burada. Bandırma burada. Antakya'dan selamlar abi. Eyvallah kardeşim benim. Elbistan kurban olsun. Buyurun. Samsun Bafra abi, eyvallah. Burhaniye burada. Ordu Ünye. Burası neresi? Baba eskiden selamlar. Mersin Mut da burada abi, yaz yoklamaya. Eyvallah kardeş. Kemik kadro toplandık. Erzincan. Eskişehir selam. Silifke selam. Kahramanmaraş selam. Giresun'dan selam. Babacım yavru vatan Kıbrıs'ımıza selam olsun. Lefkoşa'dan selam patron. Canım kardeşim benim. Çok çok teşekkürler. Afyonkarahisar abi, eyvallah kardeşim. Buyurun. Hoş geldin kral. Güleyim. 1436. Çok çok teşekkür ediyorum. Abi yaz yoklamaya. Belçika kardeşim benim. Hoş geldin. Vallahi toparlamışız. Uğurcum, Belçika'ya selam olsun. Beni de yaz yoklamaya Arif Bey. Yazalım, ne demek. Canım ciğerim. Bakan patron buradayız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Babacım nereden? İsviçre miydi? Dur bakarız, buluruz. Almanya'dan Ramazan'ın da mesaj yollamış. Merhabalar, her zamanki gibi buradayız. Zeynep'im, hoş geldin. Buyurun, Almanya Münih'ten Okan'ım. İsviçre burada, selamlar Zeynep. Teşekkürler. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda elbette katılım olacaktır. Dolayısıyla da yeni gelen mesajlarına pekala bakarız. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dur birazdan şu haber başlıklarına bakarken canım kardeşim mümkün olduğu kadar elbette anlatmaya çalışırız.
1: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi. Sensin Arif abi.
2: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
1: Arif Güven, sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan Kazlı alıyorum ben.
4: Adamsın Arif abi.

0: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
1: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin için böyle.
2: Arif dedikodumu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni, merak etme.
3: Arif Güven Showtime.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Ne? Seni seviyor muymuşuz?
5: Abi, sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
6: Arif, bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
7: Arif abi, seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi abi be ya.

0: beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Şimdi elbette haber başlıklarına bakacağız. Böyle bir şarkı vardı ya, bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yavrum, bizim memlekette heyecan çok. Malumunuz Türkiye'de heyecan bitmiyor. Öyle haberler okuyoruz ki diyoruz ne oluyor ya. Şununla başlayalım şimdi bak. Çok hakikaten enteresanız ya. Küçükçekmece'de canım kardeşim kontrolden çıkan böyle bir kamyonet var. Diyorsun evet olabilir. Park halindeki başka bir arabaya çarpıyor, tamam. Sonra devriliyor. Buna da okey. Sürücünün bir yakını bu olayı haberleştirmek için belli ki haberci geliyor. Sonra biz bu haberciye saldırıyoruz. Burası çok önemli. Diyorlar ki, şimdi kızıyorlar haber yapıyor diye. Bak, Ankara'daki üsteğmen kuzenimi çağırayım, seni genel kurmaya şikayet ettireceğim diyerek tepki gösteriyor. Yavrum, olayın başlangıcı ne? Olayın bitişi ne? Bir kaza olmuş, haber yapmaya geliyorsun. Olay genel kurmaya şikayetle bitiyor. İlginç. Başka ne oluyor? Beylikdüzü'ne gidelim. Şimdi tabii ki de böyle... Şöyle söyleyeyim, haberi tam bulayım dur. Hah, buldum yavrum. Beylikdüzü Kavaklı'da bir çocuk parkında çocuklara bakıp uygunsuz hareketler yapan bir şahıs var. Malumunuz memleketin sapığı da bitmiyor. Şimdi vatandaşlar da dersini vermiş. Canım kardeşim, tut ki böyle bir durumu düşün. Senin olduğun bir alanda, çocukların olduğu bir parkta birisi uygunsuz hareketler yapıyor. Ne yaparsın? Gidersin, dalarsın, döversin. Biz bu arkadaşı, bak ne yapmışız? Haberin tamamı gelsin. Beylikdüzü Kavaklı'da bir çocuk parkında çocuklara bakıp uygunsuz hareketler yapan şahıs vatandaşlar tarafından çöpe atıldı. Dedim çöp pislenecek, oraya niye attınız yani? O kadar iğrenç bir insan çünkü. Bak çöpe atma fikri hakikaten güzelmiş yani. Valla. Bak öyle haberler okuyorum ki program bittikten sonra valla bir iki saat dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü benim kafa yanıyor. Muhtemelen bak program biter bitmez bu haberleri okuyur okurmaz dışarıya çıkarsam galiba karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmayı bırakırım abi. Ne olacaksa olsun modunda olurum. Valla program bitince böyle bir kendime gelmek için bir süre böyle dışarıya çıkmıyorum. Benim formül bu. Biz bunu yapmıştık şimdi. Olup bitenlere bakıyorsun canım kardeşim. Asabiyiz, gerginiz, herkes pimi çekilmiş, bomba gibi dışarıda geziyor. Biz daha önce, yıllar önce böyle bir şey yapmıştık. Hatırladınız mı? Sevgili dinleyenler, sıkı takipçiler mutlaka biliyorlardı. Dedim ki ya bizim memlekete gelecek olan vatandaşlara memleketin girişine hani ne yazdıralım, görsünler de nasıl bir ülkeye geldiğini bilsinler. Biz bunu işlemiştik. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz zaten kendi içimizde gerginiz. Bu sokaklarda billboardlar var biliyorsunuz. Reklamlar asılı, işte yazılar asılı, afişler asılı, duyurular asılı. Baba bir günlüğüne Türkiye'deki bütün billboardlara ne yazalım abi? Valla günün giriş konusu bu olsun. Düşün abi, memlekette A'dan Z'ye kadar bütün sokaklarda, billboardlarda ne yazsın abi? Giriş konusu budur. Sevgili dinleyenler bir düşünün abi. Çok gerginiz. Rahatlamamız lazım. Sakin olmamız lazım. Dolayısıyla bugün memleketin bütün sokaklarındaki billboardlara ne yazalım günün giriş konusu. 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız. Bakınız bir araştırma var. Yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının %43'ü ev, araba alamayacağını düşündüğü için para biriktirmeyi anlamsız bulmuş. Bir kez daha söylüyorum. Haber budur. Sosyal medyada denk gelmiştir bugün. Yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının %43'ü ev, araba alamayacağını düşünüp para biriktirmeyi anlamsız bulmuş. Şimdi %43'ü diyor ki abi zaten ev alamayacağım, araba alamayacağım. Dolayısıyla para biriktirmenin bir anlamı yok diyor. Şimdi %57'si onlar da böyle düşünüyorlarmış. Ben de bu %57'lik kısmı biraz fazlaca polyanacı buldum. Yavrum bunu araştırmaya gerek yok. Bir cep telefonunun bile 100.000 TL olduğu ülkede insanlara hakikaten söylüyorum. Nasıl ev alsın, nasıl araba alsın? Cep telefonu 100.000 TL olur mu ya? Bizim memlekette böyle. Çocuklar haklı mı? Haklı. Normal olarak çalışarak asla ne ev alınabilir ne araba alınır. Her şeye geçtim. İnsanlar artık evlenemiyor ya. Gençlerin umutlarını yok ettik gibi biraz yani. Bakıyorsun başka bir araştırma diyor ki sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyeti. Bakınız bir günlük sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti 800 TL'ye yaklaşmış. Oy oy. Sağlıklı beslenmede zengin iş oldu yemin ediyorum. Canım kardeşim, yine de sağlığımızı korumamız gerekiyor. Sebebini söylüyorum. Sebebi şudur. Çünkü demişler ki ilaçlara zam geliyor. Sosyal medyada konuşulan konulardan birisi de budur. Haberi de şöyle vermişler. Şimdi mümkün olduğu kadar zam kelimesini kullanmamaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Cız kelimelerden birisi o. Bak şimdi NTV haberi böyle vermiş. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasındaki değişiklik resmi gazetede. Şimdi zam var ama haberde zam kelimesi yok yani. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasındaki değişiklik resmi gazetede. Vallahi adamlar resmen malum kelimeyi kullanmamak için kelimelere takla attırıyorlar. Fiyatlandırmada değişiklik demişler. Şey demeyelim, zam demeyelim. Benim böyle zam geldiğinde hakikaten söylüyorum. Sürekli aklıma Süleyman Soylu'nun oh şey geliyor. Zam demeyelim, oh diyelim. Ama bu ohu da biraz böyle zorlanarak söyleyelim. Çünkü oh dersek, lan bunların hoşuna gitti galiba deyip bir daha zam yaparlar. Yani zam kelimesini kullanmıyoruz. Fiyatlar biraz tuzlandı diyebiliriz. Ya şimdi ilaçlara zam geldi. Bayanlar, açık ve net söylüyorum, artık bu saatten sonra hakikaten başım ağrıyor. Artık bu lükse kaçmaya başladı. Mümkünse bu saatten sonra başınız ağrımasın. Beyler, kendimiz için söylemiyoruz bunu çünkü ilaçlara zam geldi abi, yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım öyle mi? Kurban olduklarım, bir molamız var. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa hiçbir yere elbette ayrılmayın.
2: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
3: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin için böyle.
4: Arif, dedikodu mu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni. Merak etme.

0: Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Bu arada Lazım Mehmet abimiz gelmiş. Radyonun keyifte eğlence rütbesiz or generali Arif Güven Showtime dinleyicilerimizin yoklamasına. Al Maraş Elim. Bendeniz Lazım Mehmet. Abim benim, hoş geldin, kurban oldum. Almanya'ya selam olsun. Şimdi bakalım. Tamam. Günün giriş konusu buydu. Dedim canım kardeşim, gerginiz, asabiyiz. Olabiliyorsa bütün A'dan Z'ye, bütün memleketteki sokaklara, caddelere, billboardlara bir şey yazalım. Bir şey yazalım ve rahatlayalım. Ne yazalım? Buyurun bak. Bergama'dan Osman'ım yollamış. Diyor ki bütün billboardlara bunu yazalım. Kaba etinizi kollayın. Bir gün de olsa uygar topluma örnek olalım. Güzel, bunu yazabiliriz. Başka ne yazabiliriz? Herkes işine baksın yazalım abi. Yazalım kardeşim. Bak ne kadar güzel. Yunus Emre'nin bir sözü. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz yazalım abi. Güzel. Bakalım. Bence bütün billboardlara halimiz itten beter, keyfimiz paşada yok yazalım. Sadece uyanın yazalım abi. Olur. İnsanlar dürüst olsun abi. Dürüst ol yazalım. Bir günde olsa dürüst olalım. Bazılarını elbette okuyamıyorum canım kardeşim. Okunabilecek olan cinstenleri seçmeye çalışıyorum. Abi bütün billboardlara Doğan'la yaşamadım ki bedduanla ölelim yazalım. Ölüm var ve her zaman gelebilir ama sen hazır mısın peki yazalım. Ölüm korkusu insanların aklında olsun abi. Eyvallah kardeşim. Bak diyor ki memleketteki bütün billboardlara kader diyemezsin, sen kendin ettin yazalım. Abi insanları güldürelim. Dolayısıyla da demiş ki bak billboardlara şunu yazalım. Ekinler baş vermeden kör buzağı topallamazmış. Kul hakkına girmeyiniz, hesap vereceksiniz yazalım. Yazalım. Ne mutlu Türk'üm diyene yazalım güzel. Canım kardeşim. Ercan'ım yollamış diyor ki bütün billboardlara değer verdik yeteri kadar, artık herkes ederi kadar yazalım. Bak anlı secdeye değen herkesi vatansever sandık yazalım abi. Güzel. Adalet mülkün temelidir yazalım. Bir gün herkese ihtiyaç olacak yazalım. Güzel. Abi az önce yaşadığım olaydan dolayı söylüyorum. Kardeşim belli ki trafikte, çünkü mesajı şu. Diyor ki bütün billboardlara selam verenin anasını kaçırmıyorlar yazalım. Özel dilerim, selam değil, ben yanlış okudum. Sinyal verenin anasını kaçırmıyorlar yazalım. Belli ki sinyal vermeden öndeki bir yere düşmüş. Bakın bu ne? Diploman kadar konuş yazalım. Abi insanlar gülsün diye lan gıdırlan samsak döveci yazalım. Adam olun lan yazalım. Güzel. Bize her yer Trabzon yazalım abi. Trabzon'dan selamlar. Eyvallah canım kardeşim benim. Selam olsun Trabzon'a. Velhasıl canım ciğerim. Bu böyle bir giriş konusuydu. Şimdi bakacağız memlekette ne oluyor ne bitiyor. Gezegende ne oluyor ne bitiyor. Canım kardeşim, araştırmalarımız da var. Buyurun sevgili dinleyenler, hep söylüyorum ya, siz hepiniz ben tek. Yalnızlıkla ilgili çok fazla konuşuyoruz. Aa bak bugün okudum ve beni yıkan haberlerden bir tanesi budur. Yalnızlık ve stres beyni küçültüyormuş. Dedim ben de niye hiçbir şeyi kafamda tutamıyorum diyordum. Yalnızım oğlum. Stres desen gırdala, dolayısıyla beynimiz küçülüyor yavrum hakikaten. Profesör Doktor Uludüz, yalnızlık ve stres sadece beyin fonksiyonlarını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda beyin hacminin de küçülmesine sebep oluyormuş. Oh yavrum be. Demek ki de yakında ben beyinsiz olarak gezeceğim. Babacığım, yalnızlık ve stresten bahsediyor. Bu ülkede stres çekmeyen varsa hakikaten söylüyorum, canı gönülden tebrik ediyorum kendisini yani. Dur birazdan bakacağız bu habere. Kurban olduğum, sen yeter ki hiçbir yere ayrılma.
1: Benim oğlum sizin hayranınız. Ben bugün dedim ilk defa arayayım, o buradan çıldırdı. Sizin karşımıza da konuşmak çok zor. Benim kızım anlamıyor şimdi sizi, 10 yaşında. Esprilerinizi kaçırıyor. Anne sen geliyorsun da ben niye

0: Arif, antidepresan gibisin. Seni dinlemeye başladıktan sonra antidepresanları bıraktım koçum.
1: Biz senin çiçeğin, sen bizim toprağımızsın. Ne kadar verimli topraksın ki çiçeklerin hiç solmuyor Arif Güven. Sevgi ve saygılarımla. İstanbul Pendik'ten doğan.
2: Arif Güven. Showtime.
3: Arif abi, adamın nebisin nebi, nebisin nebi. Bir gün boyunca duramayayım sensiz. Hafta sonları da eski programlarını atıp flash'tan dinliyorum abi.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
5: Radyo Merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif, seni Elbistan'dan dinliyorum.
5: Trabzon Beşikdüzü'nden selamlar, saygılar Arif abi, dinlemekteyiz.
6: Arif'im ben Çiğli'den Okan.
7: Arif abi günaydın, Alanya'dan selamlar olsun bütün dinleyicilere. Sen de olmasan bu servis çekilmez be.
8: Yoldayım, yazamıyorum abi. Bursa İnegöl arası gidip gelirken bir tek sen çekiliyorsun.
9: İpsala yeni karpuzlar Umut. Şu anda Yunanistan sınırındayım ve seni dinliyoruz abi. Kucak dolusu sevgiler, saygılar, seviliyorsun.

0: Hayattan zevk almanın 40 yolu var.
1: Ben bu hayattan zevk almıyorum abi diyen arkadaşlar, beyler zevke geleceğiz, haberiniz olsun yani.
2: Depresyonda mıyız acaba?
1: Valla bilmiyorum, bak bir sevinçlerinizi ve aşkı sakın ertelemeyin diyor Özlem. Günde mesela 6 bardak su içmeyi unutmayın demiş ya.
2: İçiyorum.
1: 6 bardak su beni nasıl zevke getirecek, çok merak ediyorum.
2: Kesinlikle yani.
1: Yanında bir şey daha olması lazım değil mi ya?
2: Kesinlikle.
1: Erkekler esmer kadın seviyormuş, biliyor musun? İngiltere'de.
2: İngiltere'de mi?
1: Evet, İngiltere'de. Bizdeki beylere sorsak fark etmez abi diyen arkadaşların listesini www.abazayim.com adresinden paylaşalım.
3: Arif Güven Showtime.
1: Patates cipsi paketleri içerisindeki cipslerin taze kalması için genelde hangi gazla doldurulur? Tam senlik soru.
2: Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
1: Sallayacaksın o zaman.
2: Sallayacağım. Tamam. Mecburen. Köşeye sıkıştım şu an.
1: Seçenekleri veriyorum. A. Oksijen. B. Hidrojen. C. Helyum. D. Azot.
2: Tamamen atıyorum.
1: Tamamen atacaksın zaten.
2: Genel kültürüm ağlıyor yine. Ağlaya ağlaya öğrenecek inşallah sorunun cevabından, yeni bir bilgi öğrenmiş olacağım. Hidrojen değil.
1: Hidrojen mi diyorsun?
2: Hayır. Hayır dedim ama, hidrojen demiyorum zaten. Oksijen mi acaba? Ne kaldı geriye? Helyumla azot kaldı.
1: Evet.
2: Helyumdur o zaman. Bilgi yarışmasını bugün yine yapalım.
1: Yapalım.
2: Enteresan
1: mı?
2: Sorular var gerçekten.
1: Bilgi yarışması yapalım.
2: Bilgisi sunamam nedense hep benim. Olmayan şeyi sunuyorsun, farkında mısın?
1: Ya, bilgi yarışması diyoruz. Hani yarışma var ama bilgi yok pek fazla.
2: Bilgi yok. Yani. Kesinlikle.
1: Hangisi ünlü bir Türk atasözüdür?
2: Gelsin.
1: A. X'ten next olmaz.
2: Olmaz, evet doğru.
1: B. Dil dile değmeden dil öğrenilmez.
2: Ay.
1: C. Sak üstünde saksağın, kaz beline vurmayı.
2: Tamam.
1: D. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana
2: davul zurna,
1: kabak kemani. Hangisi bir vitamin türüdür? A. A4. Bekle.
2: Tamam.
1: B. B12. C. Hı hı. C180. D. D100.
2: D100.
1: Matematik sorusu soracağım Özlem. Çok da basit.
2: Valla bak, benim kayış boşa dönmeye başladı yani.
1: O zaten kim bilir kaç yıldan beri yani. O yeni bir şey değil ya. Yeni bir şey söyle bize. Şimdi bu dilenci bak, bir saatte 82 lira para kazanmış. Bu arkadaş peki 10 saat dilense kaç para kazanır? O hesap mı, telefon hesap makinesini bırakır mısın da?
2: 84 lira mıydı? 10 saat dilense 840.
1: 1 saatte 82 lira.
2: 82.
1: Dur, kuruşu da var. Onu da söyleyeyim.
2: Aa.
1: Hesap makinesine sakın dokunmuyorsun.
2: Lütfen.
1: Hayır.
2: Lütfen.
1: 1 saatte 82 lira 17 kuruş kazanmış.
2: 82 lira, o kuruş işi bozdu ya. Baba, o kuruş işi bozdu. Ben bunu...
1: Şişt, git üstünü tamamla, 83 yap onu.
2: Böyle aynen. Biz 830 liraya kapatalım bu işi yani. Değil mi?
1: Yanlış cevap.

devam ediyor. Şimdi bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor canım kardeşim. Bak habere bak. Sevgili dinleyenler, İstanbul Avcılar'da bir evin bodrum katında iki tane lav silahı bulunmuş. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alınmış. Şimdi iki adet lav silahının diyorsun ki babacığım evde ne işi var? Şöyle bir şey olmuş, bu gözaltına alınan arkadaş demiş ki ben demiş bu lav silahını 15 yıl önce hatıra olarak aldığını söylemiş. Eski askermiş demişler, tamam o zaman salalım seni ya. Serbest bırakılmış. Oğlum bildiğin ordudan lav silahını alıp çalmış resmen ya. Biz bu arkadaşı da serbest bırakmışız. Bazen işte insanlar böyle olunca kendisini sorguluyor. Babacığım ben vallahi bak gerçekten yayındayım diye bunu söylemiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Böyle yaşadığım için söylüyorum. Babacığım bir çöp olsa lan elindeki çöpü yere atmamak için bilmem neredeki çöp kutusuna gitmeye çalışıyorum. Biz böyle yaşıyoruz. Bu arkadaş da demiş ki ya hatıra olsun diye ordudan iki tane lav silahı aldım. Yani baştan tank alsaydın ya. Bildiğin tankı götürseydin. Sebep? Vallahi hatıra kalsın istedim. Yani. Bunu da serbest bırakmışız. İstanbul Avcılar'da bir evin bodrum katında iki lav silahı bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Hop serbest bırakıldı. Sebep? Demiş adam 15 yıl önce hatıra olsun. Ya alınır. Ne güzel. Bu nedir? Bakalım işte rahatız. Niye? Çünkü sevgili dinleyenler, şimdi metrobüste böyle bir tartışma var. Tartışma dediğim böyle bir hırgür çıkıyor. Fakat 19 yaşındaki iki kişi, ikisi de 19 yaşında. Bu arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz metroda tartışma esnasında? Diyor ki benim diyor 70 tane dosyam var diyor ya. 71'i işlemekten diyor korkmam diyor ya. Ve vatandaşı, yolcuları böyle tehdit ediyorlar. Haberimiz de bu. Şaka gibi yani... Metrobüste bulunan 19 yaşındaki iki kişi 70 dosyam var, 71'i işlemekten korkmam diyerek yolcuları tehdit edip kavga etti. Yavrum bak şu ruh halimle bana deseler ki oğlum Arif Güven bizim memlekette 70 tane suç say. Dersin ki işte hırsızlık, gasp, adam bıçaklama. Baba 70 tane suçu ben sayamam ki yani. 4'te 5'te kalırsın ya. Ve adamın övündüğü şey bu biliyorsunuz yani. Bak ne kadar gururla söylüyor. 70 tane dosyam var diyor ya. 71'i işlemekten korkmam diyor. Ne güzel ya vallahi. Oy oy canım kardeşim hakikaten söylüyorum. Böyle zamanlarda şişiyoruz. Şimdi biz kafa dağıtalım. Bir tık böyle bir gün konusuna bakalım. Şöyle bir şey yapalım biz sevgili dinleyenler. Şimdi bak yani ayıptır söylemesi dün yedim. Ama bugün görsem babacığım bugün yine yerim. Yerim çünkü tam zamanı ve benim balığa karşı böyle bir zaafım var. Velhasıl kilit kelime zaafım var. Soralım bakalım dinleyenlerimize. Evet abi ya illa yiyecek içecek olmasına gerek yok tabii ki bunun. İşte abi benim de görünce ne bileyim dayanamıyorum şuna zaafım var dediğiniz ne var abi? Zaaflarımız bugün ondan bahsedelim. Benim de şuna zaafım var Arif Güven dediğiniz bir şey varsa 0530 071 43 55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bu hatırlatmayı bayağıdan beri yapmıyordum fakat şimdi yapmak durumundayım. Yavrum olabiliyorsa lütfen Instagram'dan falan bana günün konusuyla alakalı bir şey yollamayın. Oraya bakamıyoruz çok sonra görüyoruz sonra okumadığına dönüyor adımız. Mesaj yolluyoruz o kadar okumuyorsunuz ne oldu Arif Bey dinliyoruz diye kaşınız gözünüz mü kalktı falan gibi böyle. Duruma da düşmek istemiyorum ama yani baba hep söylüyorum işte. Yani oraya yazacağına buraya yaz. 0530 071 43 55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Mola mı veriyoruz? Evet abi bir mola veriyoruz. Moladan sonra buradayız.

0: Arif, bize bir sürü laf matematiği yaptırma. Radyoda sen varsın diye reklamları bile son sesle dinliyoruz.
1: Arif abi, ben Gebze'den Gökhan. Geçen adamla kavga ediyorum. İsminin Arif olduğunu duyunca yapamadım abi. Adama kıyamadım abi. Sen nasıl bir insansın abi? İsminin geçtiği her yerde yumuşuyoruz abi.
2: Arif abi, Erzincan Namazlık Birliği'nden selamlar. Şu radyoyu satın alsan da diyorum, 7/24 bir yayın yapsan abi. Sıkılıyoruz be.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bize arayın.
5: Orada çekmiyor Arif. Ben böyle var ya, telefon kulağımda. Ondan sonra okulun bahçesinde acaba buradan mı, oradan mı, şuradan mı, bir tek ağaca çıkmadığım kaldı. İnan gerçekten seni dinleyeceğim diye çok zorluklarla uğraşıyorum. Beni gören müdür ve hocalar halime gülüyor. Bu kız ne yapıyor? Bu güvenlik iyi mi acaba falan diye. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben Arif'i dinlemeden mutlu olamıyorum.

0: bop bop baby do wah. A doobly bop bop baby do wah. A doobly bop bop baby do wah. A dop dop baby do wah.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Arif Güven Show.
1: Arif Güven. Arif Güven.

Buradayız burada. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık ve bu kadar da sizlerle birlikteyiz. Günün konusu, sorduk dinleyenlere bize hassas olduğunuz, hatta bir başka deyişle, bir başka tabirle zayıf olduğum noktadır abi, benim buna zaafım vardır abi dediğiniz ne var? Bugün günün konusu bu. Zaaflarımızdan bahsediyoruz. Görünce dayanamam abi. Hakikaten söylüyorum. Çok severim dediğiniz. Benim de buna zaafım var dediğiniz ne varsa. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Çiçeğim, bakalım arkadaşlarımızın ne gibi zaafları varmış. Siyah düz tişörtlere zaafım var. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Şu siyah düz tişört bulmak bizim memlekette gerçekten söylüyorum çok zor ya. Oğlum petrol rezervi bulmak daha kolay. Şeye uyuz oluyorum yani, koca koca işte hani ön tarafında yazı var abi, markanın yazısı. Ya yavrum ben niye tabela mıyım, senin markanın reklamını niye yapıyorum yani? Yok abi, düz tişört arıyorsun, siyah yok dedim, hepsini acır ılıcalı bir topladı zaptı. Benim de zaafım var, doğru söylüyorsun. Yan balkondaki çocuk yaklaşık 3 yaşlarında ve tam ısırmalık appa diye balkonda dolaşması, balkona çıktığında gülerek attığı hınzır bakışlar ve utanıp saklanması ayrı bir olay. Tam mıncıklamalık, acayip zaafım var çocuğa demiş. Ne güzel. Buyurun. Bir kot bir tişört ile güzel olabilen kızlara zaafım var. Evet, bazılarına bir kot bir tişört acayip yakışıyor valla. Doğru söylüyorsun. Bakayım. Erkeklerde zekaya zaafım var. Hayatta hissediyor iyi bir kitaba ve iyi bir çikolataya zaafım var abi. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun. Genelde hep yiyecekler gelmiş. Cacığa zaafım var diyor ya. Yağsız yoğurdu al, sulandır. Tarif mi veriyorsun yavrum? Cacığın tarifini, tövbe estağfurullah. Yani çok basit değil mi zaten ya? Sarışın kızlara zaafım var abi. Eyvallah kardeşim benim. Ne gibi zaaflarınız var? Bakan. Yavru köpek ve yavru kedilerle zaafım var. Onları nerede görsem elime alır öpereyim. Ay o yumuşacık diyor. O sıcak yavrular. Canım çekti. Ne kadar güzel ya. Çiğdemim yollamış. Benim iki tane zaafım var. Bakalım. İlki en önemlisi kırmızı çizgim. Atam Mustafa Kemal Atatürk. Ne kadar güzel ya. Ona yapılan her türlü hakarete çıldırıyorum. İkinci, hasret kaldığım, burada bulamadığım bazı Türk yemeklerine dayanamıyorum. Geldiğinde inşallah canın ne çekiyorsa hep birlikte yeriz. O da öyle söylemiş zaten. Döndüğümde fıçı gibi olacağım diyor. Bak abi, çiğ sucuk, of tek geçerim. Çiğ sucuk. Ben hani çok böyle çiğ sucuk herhalde yemedim galiba, değil mi? Yemiyor. Buyurun. Ülkece geldiğimiz noktada epeyce zortlasak da güzel kelime. Eğlenceye zaafım var. Çocukça eğlenmeyi seviyorum. Ne kadar güzel ya. Serdar Ortaç şarkılarında zaafım var. Buyurun. Şimdi bu bir marka, dolayısıyla da ya semt ismi mi olarak kullandım bunu, marka olarak mı kullandım bilmiyorum canım kardeşim de. Görünce dayanamıyorum diyor. Fransa'dan Mehmet'im, bu bir şey mi? Tükettiğimiz aslan sütü markası mı? Yoksa semt olarak mı? Anlamadım, o yüzden es geçiyorum. Sakata tarifim. Yemelere doyamıyorum, frenleri tutturamıyorum. Sakatatı görünce. Ben hepsini yemem de yani kokoreç severim mesela. Bir de şey diyorlar, kokoreçe domates atılır bu. Yavrum atılmaz tabii. Menemem lan bu. Severim abi. Kimyonlu mimyonlu aman. Bugün baya bir yemekten bahsedecekmişiz gibi geliyor bana, bilmiyorum yani. Buyurun. Bak Tolgacım yollamış, canım ciğerim der ki, dijital olan her şey, yani teknolojiye zaafım var. 10 tane olsa 11.sini de alırım. Direkt geldi karnıyarık. Ah karnıyarık güzel olur ama ya. Ha vallahi. Ha markaymış, dolayısıyla da evet. Yani o markadaki aslan sütüne zaafım var. Kardeşim şöyle söyleyeyim. İkimiz de aynı şeyi tüketiyoruz. Benim de favorim zaten o marka. Ondan içiyorum. Günün konusu budur. Sevgili dinleyenler, evet abi benim de buna zaafım var dediğiniz, acep ne varsa zaaflarımızdan bahsediyoruz. İnce noktalarımızdan bahsediyoruz.
bak demiş ki iyi espri yapan kadınlara dayanamıyorum abi. Ne kadar az bulunduğunu düşün. Benim de onlara zaafım var. Güzel. İyi espri yapan kadınlar. Güzel. Ne yapalım öyle mi? Sevgili dinleyenler ayrılmayınız. Çünkü biz programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayınız.

0: baylar, bayanlar baylar, Arif Güven, Arif Güven yayında.
1: Buyurun. Genelde piyecekler gelse de başka mesajlarımız da gelmiş. Bak diyor ki renk olarak beyaz abi. Beyazı benim zaafım var. Her türlü beyaz eşya. Arabada dahil olmak üzere hep beyaz renk almaya çalışıyorum. Mesela diyor daha dün sırf güzel gözüküyor diye beyaz bir krevi aldım kendime. Ne güzel. Beyaz zaafı. Benim de isim zaafım var abi. Çok tuhaf ama evet diyor isim zaafım var. Nasıl yani isim zaafım derken bu kadar yazmışsın da konu ne? Çok anlamadım yani. Bakayım. Kadınların anlayışlı, esprili, eğlenceli, saygılı erkeklerden hoşlandığını zannetmek. Oysa ki diyor, gerçekte olan kadınların sahip oldukları erkeğin anlayışlı, esprili, eğlenceli, saygılı olmasını istemeleri. Paşam konu ne ya? Bir işine haddinden fazla değer verme zaafın var abi. Çok kaybedersin, çok çok üzülürsün. Ben baştan söyleyeyim yavrum sana. Buyurun tangoya, salsaya zaafın var abi. Vay Latin danslara güzel. Bakayım. Tavşan dişli kızlara zaafım var abi demiş ya. Tövbe estağfurullah yavrum ne mesajlar ne mesajlar. Bacak mı ararsın? Uzun bacaklara zaafım var abi. Kızıl saçlara zaafım var abi. Patatese zaafım var. Her türlüsünü yerim demiş. Eyvallah kardeşim benim. Piercing'e zaafım var abi. Güzel gülüş geldi. Kırkından sonra ağlayan insan görmek içim parçalanıyor. Evet ya. Benim yanımda babacığım biri ağladığı zaman elim ayağım birbirine dolaşıyor ya. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gerçekten söylüyorum ya. Abuk subuk sorular soruyorum yani. Yanında biri ağlasın nasıl teselli edeceğimi de bilmiyorum. Saçma saçma soru soruyorum. Turşu sever misin falan diyorum yani. Bak içim parçalanıyor. Kıyamıyorum gözlerinden yaşları silip ömrümün geri kalanını onu mutlu etmeye adamak istiyorum. Ay yarabbim bu da çok abartı olmuş ya. Gerçi kimin ağladığı da önemli burada. Pizza gördün mü dayanamıyorum abi yerim. Afiyet olsun kardeşim. Ağlayan kızlar dayanamam diyor. Vay. Tövbe estağfurullah. Demiş ki kız ağlarsa yanındaysam abi dayanamam. Donumu bile veririm. Yeter ki susun. Oğlum donunu niye veriyorsun ya? Renkli gözlere zaafım var abi. Güzel. Bu da iyi. Elmalı, tarçınlı kurabiye zaafım var abi.

Zaaflarımızdan bahsediyoruz. Takılara karşı benim de zaafım var abi. Gördüğüm zaman dayanamıyorum, alıyorum. Eyvallah. Makarna. Gördüğüm zaman hiç dayanamam, yerim abi. Tok da olsam yerim. Zaafım var. Güzel. Bak, bu ağlayan kadın mevzusu demek ki ciddiye aldığımız hassas insanların mevzusu. Ne kadar güzel. Nerede gözü yaşlı bir kadın görsem bir an önce gülmesini isterim onun diyor. Bunu sağlamak için elimden geleni yaparım. Kadınlar ağladığında anlamsız bir şekilde içim sızlıyor. Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum. Helal lan sana paşam. Vallahi Kadir. Aferin Kadir. Ne kadar suçlu da olsa karşımda ağlayan adını affederim hemen diyor. Ağlayan adını affederim hemen. Eyvallah kardeşim benim, güzelmiş. Böyle olmalıyız ki kadınları ağlatmamalıyız zaten yani. Çaresiz durumda kalmış olan insanlara yardım etme zaafım var abi. Eyvallah kardeşim benim. Tatlı değil, güler yüz. Geldi bakayım. Turuncu abi. Bildiğin turuncu diyor. Benim turuncuya zaafım var. Paşam yani hiç dikkatten de kaçmamış. Senin paylaştığın bir story vardı Arif Güven. Şortun turuncuydu. Turuncu ayakkabılarım vardı, turuncu saatim vardı. Evet var. Umarım istemezsin. Kurban oldum bak, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar abi. Canımı veresim geliyor demiş. Ne güzelsiniz ya. Hassas insanlar. Severim. Siyah küt saça. Zaafım var abi. Vallahi bir dünya mesaj var. Sokakta yaşayan hayvanlara karşı zaafım var abi. Eyvallah kardeşim benim. Uzun boy geldi. Allah Allah. Şimdi tavşan diş gelmişti canım kardeşim. Sivri köpek dişi geldi. Evet garip ama sivri köpek dişine zaafım var. Kadın ya da erkek hiç fark etmez. Beğenirim, hem de çok beğenirim demiş. Benimkiler sivri var. Şu an bak dilimi yokluyorum. Benimkiler gayet sivri geliyor bana. Ne yapalım, öyle mi? Ayrılmayın, sebep belli.

0: Arif abi selamünaleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
1: Arif abim, iyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
2: Selam Arif. Burası İnegöl.
3: Selam Arif. Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyifle.
4: Arif'im iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
5: Selam Arif abi. Kapadokya'dan Mustafa Alpmemiş ben. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.
6: Arif Güven Showtime.
7: Radyo merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi, kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun abi.
5: Bunca kötülük arasında güneş gibi parlıyorsun Arif'im. İyi yayınlar.
6: Arif Güver.
7: Günaydın Arif, günaydın. Günün aydın olsun.
8: Abi sen 3 saat program yapıyorsun ya. Ben günün geri kalan 21 saatini kafamda sarıp bir daha dinliyorum abi.
9: Espriler havalarda uçuyor abi ya. Vallahi yemin ediyorum senin keyfin bilir kimse de yok senin keyfin.
10: Arif abi, Gebze'den Gökhan taksiciyim. Seni dinlemediğim gün sanayide olduğum gündür Arif abim.

Burada iş burada. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Almanya'yı duydum, gelirseniz haber verin, ziyarete gelir Arif Bey. Hadi inşallah abim ya. Hadi inşallah, böyle bir niyetimiz var, bakalım. Şimdi arkadaşlarımızın zaafları bakayım. Abi benim papağanlara karşı zaafım var. Yıllarca bir papağanla aynı evi paylaşınca diyor, artık ister istemez herhangi bir papağanı ötüş şeklinde tavrından, bakışlarından ve nefes alışverişlerinden ne hissettiğini, ne istediğini biliyorum abi. Vay be. Buyurun. Karpuz abi, karpuz demiş ya. Görünce beğenemiyorum. Çok güzel bir yiyecektir ya valla, meyve. Maalesef dediğimiz bu, hani tütün tükettiğimiz sigara işte ya. Sigaraya zaafım var demiş ya. Allah Allah. Kötü bir alışkanlıkmış. Güzel kızlara lanet olsun, zaafım var demiş ya. Lanet olsun. Lanet olsun ne ya? Amerikan film replikleri gibi. Hey dostum, lanet olsun. Çorap mı? Allah Allah. Özellikle bir marka verilmiş. Daha doğrusu bir marketin ismi var. Orada satılan düz renkli beyaz çoraplar abi. Tüm renklerini tamamladım. İkinci seriye geçtim. Buyurun. Çorap manyağı. Manyaklık bu arada kötü bir şey değildir, biliyorsunuz değil mi? Manyaklık herhangi bir şeye aşırı düşkünlük demektir abi. Var işte bak, çorap manyağı. Bira manyağı. Araba manyağı. Kadın manyağı. Badem ezmesi abi, benim de zaafım budur. Allah Allah, yemeyeli kim bilir kaç yıl olmuştur. Badem ezmesi nereden aklına geldi be oğlum ya? Ha? Bak bu da güzel, demiş ki, canım kardeşim Cenk, sakallarımın kaşınması abi, kedi gibi mayışıyorum. Hangi ruh halinde olursam olayım. Allah Allah. Bebeklere evet ya, bak diyor ki, en gergin anında bile görünce gülümsetir beni. Sevmeden, mıncıklamadan duramıyorum. Bu dünyanın en güzel varlıkları bence en güzel zaafı. Evet bebekler, doğru söylüyorsunuz. Bu da güzelmiş, diyor ki, acıkınca yemek yemek, uykum gelince uyumak gibi akıl almaz zaaflarım var benim abi. Cacık yine gelmiş ya. Çok severim abi cacık, güzel. Allah Allah, uzun sarı saçlı erkeklere zaafım var diyor. Haydi. Elimizde kalmamış, üzgünüm. Kozmetik abi, masaj, aynı zamanda hamur işleri, bunlara zaafım var. Yeni elektronik aletler gelmiş, buyurun. Belçika'dan Tolga ile tanışın, bol bol sohbet edin. Teknoloji üzerine yemek yemek abi, renkli kalemler, kozmetik ürünleri geldi yavrum. Taze fasulye ve kızıllara karşı zaafım var. Oğlum yemekle kızılları nasıl bir araya getirdin ya? Bu da güzelmiş. Kafamın hep güzel olmasına zaafım var abi. Kendimi ayık kafayla yaşamaya alıştırsam iyi olacak galiba. Malum alkol pahalı yavrum benim. Bu da ilginç. Kelebek şekli veya desenli her türlü giysi ve eşya. Allah Allah, kelebek şeklindeki desenli her türlü giyim eşyası. Zaafım var abi. Düzgün karakterli iyi insanlara zaafım var. Yani bana diyor. Ben bekliyordum bunu, hiç gelmiyordu, al. Beni geçtim, benim hanımın alışverişe zaafı var abi. Geçen isyan ettim, bir tişört alacaktım onun kıyafetlerinden. Dolapta diyor ki yer kalmamış benimkilere. Daha etiket üstünde duran kıyafetleri vardı. Çantalar, mantalar. Vallahi mesaj olan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Enteresan olanları seçmeye çalışayım. Bakayım. Güzellik abi, güzel olan her şeyin karşısında zaafım var. Güzel. Piercingli göbeğe zaafım var. Aa, göbek dediğinde kızların bir de göstersin diye yarım tişört giyiyorlar. Küçük sarı sarı tüyler, ayva tüyleri. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin arama. Göbek deliğinde pırink, böyle bir metal parçası. Sanki göbek deliğinde inşaat çalışması varmış gibi geliyor bana. Al abi, hakikaten çok enteresan zaafları olan insanlar var ya. Helikopter sesi gelmiş abi. Sebebini bilmiyorum. Ne iş yaparsam yapayım, nerede, kiminle olursam olayım, her şeyi bırakıp gökyüzüne bakarım. Ama bunu biz de yapıyoruz galiba ya. Ya da ben de yapıyorum yani. Helikopter sesi zaafı. Bir parti daha mı? Evet abi, ayrılmayın. Birazdan bir parti daha bakacağız.

parti mesajlar. Buyurun, ne kadar güzel ya. Abi Belçika'ya gelirsen seni misafir ederim. Kurban olurum, çok çok teşekkür ederim. Euro'dan, dolardan, kaç TL olduğundan haberi olmayan herkes abi buraya da gel diyor. O kadar uzun boylu değil bizimki de ya. Ama teşekkür ediyoruz, eyvallah, sağ olasınız. Buyurun, dedim ki manyaklık kötü bir şey değil canım kardeşim. Manyaklık bir şeye aşırı düşkünlük. Dolayısıyla Laz Mehmet abim ben de diyor Arif Güven Showtime manyağıyım. Abim benim be. Son toparlıyoruz şöyle bir mesajlar. Canım kardeşim, zaaflarımızdan bahsediyoruz. Aşık olduğum kadın da abi bir zamanlar diyor en büyük zaafım. Şimdi listeyi tek başına Beşiktaş işgal ediyor. Ne oldu, ayrıldın mı yavrum? Bak başka bir arkadaşımız. Kadınlara zaafım var abi. Demiş ki dünyaya bir dahaki sefer kadın olarak gelirsem kesin lezbiyen olur bir. Söyle. Buyurun bak. Zaaflarımız uzun saç. Kadın dediğin diyor ki uzun saçlı olacak kardeşim, gerisi teferruat. Eyvallah kardeşim, bu da senin tercihin. Ağlayan insanlar, evet bu çok geldi. Görünce dayanamıyoruz abi. Nasıl, neden bilmiyorum ama tanıdık tanımadık biri karşımda ağladığı zaman gözlerim doluyor. En iyi ihtimalle burnumun direği sızıyor. O kadar ağlak bir insan değilim ama diyor biyolojik sanırım. Evet ya. Toparlıyoruz gençlik. Mesaj yollayan herkese teşekkürler. Bakan nelere zaafımız varmış. Genelde bak en fazla babacığım ağlayan insan geldi. Sanırım bundan ötesi olamaz benim için. Dayanamıyorum abi. Eyvallah, alışveriş yapmak geldi. Tatlı olan her şeye zaafım var abi. Parlak gözlü insanlara. Allah Allah. Parlak göz ne ya? Arda arda film izlemeye zaafım var abi. Kedilerle oynamak gelmiş. Güzel kadınlar. Zaafım var abi. Eyvallah kardeşim, gayet normal. Hayattaki tek zaafım oydu abi. O da beni terk etti gitti yavrum. Bu program öyle bir program değil, öyle söyleyeyim yani. Frambuazlı pastaya. Zaafım var abi. Şefkate demiş. Gerçek şefkate. Maalesef zaafım var. Güzel. Sanırım sevgiye fazla açım. Sevgiye zaafım var abi. Diyen de var. Zeytinyağlı yaprak sarması yazan da var. 5 dakika önce yemiş. Yemek yemiş olsam da sarma görünce dayanamıyorum abi. Tövbe hesabı. Ölüyor olsam demiş ki o sarmayı yemeden ölmem. O kadar net. Siyah rengine zaafım var abi. Güzel. Yurt dışına çıkıldığında süpermarket alışverişlerine zaafım var abi. Zengin kardeşim. Tatlı geldi yavrum. Sevdiğim insana baya bir zaafım var. 13 yıl oldu abi, mutluyuz. Ne güzel ya, bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Kavurma et zaafım var abi. Eti yediğim zaman kızgın. Yavrum. Yemin ediyorum restoranda döndü program ya. Yemeklere bak abi. Güzel koku geldi, ilk defa geliyor. Bak güzel kokuya zaafım var abi. Ben de çok severim. Kaliteli ve güzel koku. Yavrum marka vermişsin, bir araba markası. Dolayısıyla bunu söylüyor. Yemiyoruz. Hayır diyememek abi. Kabak tatlısı zaafım var demiş. Eyvallah kardeş. Toparlıyoruz canım kardeşim. Bakın bu nedir abi, herkes güzel kadın güzel kadın demiş. Ben de diyor ki yakışıklı erkeklere zaafım var. Vay güzel. Sarı saç mavi göze zaafım var. Aileme ve sevdiklerime zevk veren her şeye zaafım var demiş. Eyvallah kardeşim benim. Ne yapalım, bitirelim abi. Çünkü sevgili dinleyenler malum artık yazıyor geliyor. Ya.

Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis odasına vurduk abi. Yaktın bizi abi.
1: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
2: Adam hoş geldin yayına adam. Adam hoş geldin yayına, seni adam. Seviyoruz.
3: Arif Güven. Showtime.
4: Radyo Merhaba. Reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi, iş yerine geldim, arabada oturuyorum, vallahi inemiyorum, seni dinliyorum diye.
5: Arif Güven, ya sen olmadan ruta çıkamıyorum, iş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim, arabada inesim yok ya, müşteri bağırıyor, hadi gel. Yok diyorum Arif, bitsin ya, yeter vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya.
6: Arif Güven, şovda.
7: Kolay gelsin Arif abi. Bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi, bize de söyle bunun yöntemini.
8: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan, Gül'den.

Prime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor. Buradayız burada. Şimdi sevgili dinleyenler, bir kez daha mesaj olayan dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler elbette. Bakalım, F5 yaptık yazıyor yazıyor. Buyurunuz. Adana'da yıllar önce pilotenik aşkıyla evlenemeyince bir daha hiç evlenmeyen 83 yaşındaki kadın canım kardeşim tek başına düğün yapmış. Dedim oğlum Arif Güven, muhtemelen senin sorun da bu. Yani... Olsun bak ne güzel, en azından içinde kalmamış abi, güzel. Başka başka memlekette ne oluyor ne bitiyor? Buyurun sevgili dinleyenler. Görünüşe aldanmayın. Çünkü savcı cübbesiyle kamu kurumlarını bile dolandıran sahtekar yakalandı. Kendisini savcı olarak tanıtıp hakim savcı cübbesiyle vatandaşları, hatta kamu kurumlarını bile dolandırdığı tespit edilen Seher Güner polisin operasyonuyla yakalandı. Aynı zamanda bak bu arkadaş canım kardeşim ilkokul mezunuymuş, 19 ayda suç kaydı varmış. Yetmemiş, bir de cezaevi firarisiymiş. Şaka gibi yemin ediyorum ya. Vallahi söylüyorum. Oğlum ben böyle film yazsam diyecekler ki bu kadar saçma bir film olur mu yani? İlkokul mezunusun. 19 suç kaydın var. Aranıyorsun. Aynı zamanda cezaevi firarisisin. Ama sen bir tane cübbe buluyorsun. Babacığım kendini savcı olarak tanıtıyorsun. Hakim olarak tanıtıyorsun. Ve vatandaşları, hatta kamu kurumlarını bile dolandırıyorsun. Aa bak ara başlıklar bunlar. Tutuklanmış, iyi olmuş. İlkokul mezunu oldu, ortaya çıktı, güzel. Evlilik vaadiyle de dolandırıyormuş. Evlilik sitelerinde sahte ad ve soyad ve takma ismi kullanıyormuş. Burada cübbeli fotoğraflarını koyuyor. İşte ben savcıyım falan diyor canım kardeşim. Ve kendisiyle tanışmak, evlenmek isteyen kişilere direkt bağlantıya geçiyormuş. Söz konusu kişilerden evlilik vaadiyle para aldığı belirlenen Güner'in ardından kayıplara karıştığı da kaydedilmiş. Harbiden görünüşe aldanmamak lazım. Haberin başlığını iyi yapmışlar. Çünkü bakıyorsun ablaya, tipine bakıyorsun. Vallahi Alice harikalar diyarında gibi. Ama malumunuz 7 küsküler boynunu açmış yani. Bir de ilkokul mezunuyken bu kadar üç kağıt yapabiliyor. Düşünsene ya, üniversite mezunu olsa TTT yandı Pentagon. Buyurun. Telefonunu çalan adamı hırsız bana baktı ve öpücük attı diyor. Bir Essentials haberi. Essentials'ta bir esnafın telefonunu çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonu çalınan kişi dışarıya çıktığında da diyor ki bana öpücük attı. Allah Allah. Adana'ya gidelim, şiddet her yerde, söyledik. Bugün program başında çokça konuştuğumuz konulardan birisi malumunuz buydu. Ruh hastalığı konusunda Amerika'dan sonra ikinci sıradaymışız. Dedik son bir hafta içinde yaşadıklarımızı muhtemelen bilmedikleri için bizi ikinci yapmışlar. Bana kalırsa birinciyiz. Adana'da kendisine şiddet uygulayan eşinden kaçıp, bak şimdi kadın şiddet görüyor, babasının evine sığınıyor. Adam kayınpederinin evine gidiyor, yani karısının da olduğu eve gidiyor. Ve eve molotof kokteyli atmış abi. Kadın yaralandı, şahıs gözaltına alındı. Demek ki eşine şiddet uyguladığını kanıtlamış yani. Şimdi geride bıraktığımız günlerde, hatta 2-3 gün önce miydi yavrum, böyle bir tane şey vardı, bir yanan bir araba vardı, arabanın tok olduğu ortaya çıktı. Görüntü Şanlıurfa'da. Şanlıurfa'da alev alev yanan tokun, demişler ki şimdi tok yerli ve milli, dolayısıyla babacım yani bir tık da gurur durumu söz konusu. Bu araba niye yandı? Bu araba niye yandı? Söylüyorum. Almışlar, incelemişler. Haber de şudur. Şanlıurfa'da alev alev yanan tokun şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı için yandığı ortaya çıkmış deniliyor. Şimdi bak, konunun iki tane bakış açısı var. Bir, yavrum yerli ve milli geçiniyorsun, tok kullanıyorsun ama elektrik kaçak. Yani şimdi tok hakikaten de bu sebepten dolayı mı yanmış yani? Ha? Kaçak elektrik yüzünden ha? Demek ki tok aracımız haram, sevmemiş abi. Da bu benim anlamadığım, kaçak elektrik faturası ödenmeyen elektrik değil mi abi? Voltaj aynı sonuçta yani. Bilemeyeceğim. Geçelim. Buyurun. Akrabaları da yatırım vaadiyle 3 milyon lira dolandırıp kaçtı. Haberimiz var canım kardeşim. Aynı zamanda yine bu çiftlik bankla alakalı, çiftlik bank mağdurları diye böyle bir haber var. Ya ben bunu oldum olası anlamıyorum zaten. Ya şimdi mağdur ne demek ya? Mağdur dediğin insan gerçekten de haksızlığa uğrayan insandır yavrum. Şimdi bu arkadaşlara oğlum şimdi bak şu kadar para veriyorsun, sonra bilmem kaç kaçını alıyorsun diyorsun. Bunlar da paşa paşa kendileri para veriyor.
Bir de inandırıcı olsun diye. Oğlum, dayımın, oğlunun, amcasının, kızının, kuzeni, görümcesini uçak almış, bilmem ne almış, bu kadar para kazanmış diyorlar. Sen de bedava olduğu için lap diye atlıyorsun abi. Sonra mağdurum. Olmaz abi. Bayılıyoruz abi. Yani şimdi var çiftlik bank mağdurları dediğiniz bir şey var. Bu insanlar zorla mı oraya gitti? Hayır. Hatta biliyorsunuz işte çiftlik bankın neyine güvendiniz diye soruyorlardı. Onların tabirleriyle mağdurlara, bana kalırsa çiftlik bank üyeleri. Dediler ki bu kadar insan aptal olamaz diye düşündük. Şimdi mağdur. Her konuda her şeyi, tüm hatayı karşı tarafa atmaya bayılıyoruz abi. Kimse de şey demiyor. Lan ben de biraz gerizekalıyım galiba demiyor yani. Oy oy geçelim çiçeğim, geçelim geçelim. Buyurun, otomobil fiyatları %11 yükselecekmiş canım kardeşim. Ya sevgili dinleyenler, şimdi yurt dışında bizlerle birlikte olanlar var elbette. Tek sorum şu. Şimdi bir ürünü alıyorsun, arabayı aldın mesela. Ya kıvırmadan direkt soracağım. Araba eskiyince fiyatı artan başka bir ülke var mı arkadaş? Bak araban eskiyor ama fiyatı artıyor. Başka bir ülke var mı? Varsa hani programın sonundayız ama yazın. Bak Afrika ülkeleri falan da olur. Hiç utanmayın yazın yani. Şaka gibi abi. Çiçeğim bu kadar yetsin mi? Vallahi bu kadar yetsin. Ne yapalım olabiliyorsa birazdan. Vay be baba, insanlık ölmemiş. Oo, helal olsun dediğimiz haberle artık final, artık veda.

Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.

0: baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün. Bol bol gülün.
2: Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
3: Arif Güven Showtime.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
3: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
5: Ne kadar güzel ya. Çok severim bu şarkıyı. Sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de artık yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik.

0: Tıpkı program başında olduğu gibi finalde de aslında ne söyleyeceğimi tabii ki de biliyorsunuz. Hepinize gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte keyifli bir radyo programı yaptık. Umarım beğendiniz. Umarım yüzünüzde bir tatlı tebessüm bıraktırtabildik. Amacımız buydu canım kardeşim. Bak az önce bahsettiğim bir konu vardı. Dedim ki işte otomobil fiyatlarına zam geliyormuş. Sevgili dinleyenler sordum. Dedim düşün, araba eskidikçe fiyatı artan başka bir ülke var mı? Varsa yazın. Hani Afrika ülkesi falan da olsa hiç utanmayın yazın yani. Bize durum bu. Buyurun. Emeğine, nefesine sağlık. Keyifli, güldük, eğlendik. Teşekkürler çiçeğim. Ne kadar güzel. Esirim, çok çok teşekkür ediyorum. Vay, Laz Mehmet abimin ağzından bal damlıyor, kurban olduğum. Benim sana zaafım var. Ha, benim sana zaaflığım diyor ki, ne ziyafetinden, ne çilingirli, yanarlı, dönerli, aslan sütü, arpa sulu sofralarından benim sana zaafım sana merhametli, dürüst, yalansız, dolansız, iyi kalpli bir insan olmandan. Kısacası adam gibi adamsın. İyi ki yollarımız kesişmiş. Seviyorum seni. Sana çok, abim benim ya, çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun. Abi, senin programına zaafın var ama sen de beni beklemeden yayına çıkıyorsun. Çok ayıp. Canım kardeşim, Barış bugün programa geç geldi dedim. Barış söyler misin ya? Baştan söyleseydim ben de bu saatte girerdim programa ya. Ama bundan sonra öyle yapacağım. Geleceğim, diyeceğim ki alo, Barış geldi mi? Dinliyor mu? Yok abi derlerse yayına girmeyeceğim. Buyurun canım kardeşim, Arif Güven. Eyvallah kardeşim benim. Cümleten inşallah öyle söyleyeyim. Senin zaafın nedir? Valla benim zaafım ne biliyor musunuz? Çok net söylüyorum. Dostlarımdır abi. Valla gerçekten sevdiğim dostlarımdır ama. Gerçekten sevdiğim dostlarım da gerçekten zengin olan dostlarım zaten. Tabii canım. Gerçekten zengin olan dostlarım. Zaafım vardır abi. Babası zengin olan kızlara zaafım var. Al şu parayı, kızımı terk et diyecek zengin bir baba varsa içinizde, ona da zaafım olabilir. Arif Bey, bir paket sigara ve 50'ye 1.9 bak Golf almış o da. Arkadaşlar 1999 model. Abi bizim burada çok pahalı diyorum ya. Çok pahalı vallahi. Ya farı 500 bin dediler abi. Bak 18 bin liraya adam Megane almış abi. Mis valla. Neyse bitti mi ya? Oo, sevgili dinleyenler. Valla şöyle söyleyelim. Güzeldi, keyifliydi. Dediğimiz gibi teşekkür ediyoruz herkese. Gülücük gülücük gülücük. Evet abi, benim de dostlara zaafım var. Evet benim de öyle. Benim dostlara zaafım var abi. Şöyle söyleyeyim, hatta dostlarımla birlikte çok böyle güzel yemek yemeye bayılıyorum, zaafım var. Çok mutlu oluyorum valla. Ki o yemeği beleşe getirince daha da mutlu oluyorum. Oğlum gider ayak, kötü biri misin sen? Hayır abi. Kötü biri değilim. Son derece iyi bilen, bilenler mutlaka biliyorlardır yani. Şey diyorlar ya, arkadaşlar beni tanısanız böyle konuşmazsınız demeyeceğim. Çünkü beni tanısanız, gerçekten beni tanısanız benimle hiç konuşmazsınız yani. Bakayım. Ha. Sevgili dinleyenler, bugünlük bizden bu kadar.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan herkese selamlar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben geldim efendim. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Keyifler yerinde mi? Yoksa biraz moralsiz misiniz? Dert etmeyin. Gönül frekansınıza yüksek enerjiyle geldim efendim. Ben Şükran. Bugün de yine 2 saate yakın bir süre sizinle harika bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

şıkır şıkır şarkılarla gönül frekansını doldurmaya devam ediyoruz efendim. Siz sadece arkanıza yaslanın, iyi müziğin tadını, müzik dünyasının en üretken isimlerinden Mabel Matiz ile çıkaracağız. Umrum Dışı ile yazın enerjisini frekansımıza taşıyor. Hem melodisi hem de pozitif enerjisiyle tam bir yaz şarkısı. 20 dansçının eşlik ettiği klibiyle de görsel bir şölen sunuyor. Gönül frekansımızda en sevilen hitlerle anın tınısını Radyo Merhaba'da yakalamaya devam

çeviriyle başlar. Sittichsprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sittichsprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

hastanıyım. Ama sizin de benim gibi sıcak havalarda cilt problemleri canınızı sıkıyorsa banyodaki havlularınıza bir bakın derim. Uzmanlar nemli kalan havluların hızla bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor. Cildinizi korumak ve sivilce oluşumunu engellemek için havlularınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir görünüm için küçük ama etkisi büyük bir detay. Evet efendim, bu küçük tavsiye sonrası gönül frekansında yine günümüzü keyiflendirecek bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. Mustafa Sandal şimdi

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola bağlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da gönül frekansı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da kalmaya devam edin. Biz

dünyada o yumuşacık tüylerden, o mırıl mırıl sevgi gösterilerinden daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Evet efendim, o tüy yumakları kedilerden bahsediyorum. Hele benim bir afacanım var, adı Turşu. Hani derler ya, yeme de yanında yat. İşte tam öyle bir tatlılık, tam bir şifa kaynağı. Ama biliyor musunuz, yeni bir araştırma, stresli anlarda kedilere sarılmanın sandığımız kadar kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söylüyor. Ay aman, uzmanlar ne derse desin, kedilerle vakit geçirmek pozitif bir enerji veriyor. Siz ne dersiniz? Gelin biz şimdilik stresi kapı dışarı edelim ve kendimizi melodilerin o huzurlu akışına bırakalım. Şükran'la Gönül Frekansı devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sıcakları seviyoruz sevmesini ama kabul edelim. Bu havalarda deliksiz bir uyku uyumak bazen gerçekten çok zor oluyor. Tam dalıyoruz. Uykumuzun en tatlı yerinde özellikle o sivrisineklerin vızır vızır tanıdık sesi kulaklarımıza çalınıyor. Ne huzur kalıyor ne de uyku. Ama hemen pes etmeyin. Size uykunuzun tadını kaçırtmayacak mis kokulu ve doğal bir sinek kovucu tarifim var. Bir limonu ikiye bölün ve üzerine bolca karanfil saplayın. Bunu camın önüne koyduğunuzda sineklerin evinize uğramadığını göreceksiniz. Hem doğal hem de ferah bir çözüm. Gönül frekansı şehrin en iyisinde de...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ah efendim, sıcaklarla aramız iyi ama sağlığımızla aramız daha iyi olsun. Suyumuzu oda sıcaklığında tüketip migrenimizi tetiklemeyelim. Tabii biz bugün sadece suya değil, en sevdiğimiz seslere de susadık. Gökhan Tepe o şahane sesiyle frekansımıza konuk olurken adeta yaza girer gibi, çiçek açar gibi bir ferahlık getiriyor içimize. Diyor ya hani, kalbini kalbime yağman lazım. Tam da öyle, bu güzel melodilerin ruhunuza yağmasına izin verin. Güneşi gördük, denizin tuzu gibi bu şarkıda erimeye hazırız. Başka şansımız yok. Gönül frekansında şimdi Gökhan Tepe rüzgarı esiyor. Aklınızdan kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

Yayınımıza devam ederken kahveseverlere müjdeli bir haberimiz var. Efendim, İrlanda'da yapılan bir araştırma kahvenin bağırsak sağlığımızı düzenleyerek stres ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtlamış. Sabah saatlerinde içilen o mis kokulu kahve hem ruhumuzu hem de zihnimizi besliyor. Şimdi bir kahve molası vermeye ne dersiniz? Gönül frekansımızda keyfimiz kahvemiz gibi bol köpüklü olmasın mı? Olsun tabii. Son saatimiz içindeyiz ama şehrin en

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bugün de Şükran'la Gönül frekansında kalplerimize dokunan şarkılarla Radyo Merhaba'nın akışında güzel bir yolculuğa çıktık efendim. Bugünlük mikrofon başından ayrılıyorum ama müziğin büyüsü radyonuza yükselmeye devam edecek. Yarın yine aynı saatte gönül dolusu muhabbetle ve şarkılarımızla buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek

0: sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Şık.

Yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

yollarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bu.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın. Gençliğimi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Seni öyle çok sevmiş.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

0: merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ağacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım.